0: giderken görünüyor. Yatağında yatıyor.
1: Az önce yanımdan geçti sersem.
2: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük. Çıktığını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
3: 28. Bölüm.
4: Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le birlikte hicret yolculuğuna başladı. Onların yokluğu anlaşılır anlaşılmaz şehrin kuzey bölgesinin tamamını araştırmak üzere ekipler çıkarılacaktı. Bunun için Peygamberimiz şehrin güneyindeki bir mağarada saklanmayı uygun gördü. Tüm hatıralarının olduğu evini ve yurdunu terk etmek çok zordu. Bu yolculuk Resulullah'ın memleketiyle tüm bağlarını Allah rızası için kopardığı hicretiydi. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir perşembe gece vakti Hazreti Ebubekir'in evinin arkasındaki kapıdan gizlice çıkarak yalın ayak yola düştüler.

0: Çöl Arapları çok iyi iş sürücüydüler. İki devenin nereye doğru yol aldığını bulmak uzun sürmezdi. Bu sebeple ilk sığınacakları mağaraya yürüyerek gittiler. Mekke sınırlarına biraz çıktıktan sonra Peygamberimiz geriye dönerek Mekke'ye gözyaşları içinde bakarak "Ey Mekke!" dedi. "Allah'ın mülkünde, Allah'ın da benim de en sevdiğim şehir sensin. Şayet halkım beni buradan çıkmak zorunda bırakmasaydı senden ayrılmazdım." Peygamberimizin hicret ettiği haberi yayılınca müşrikler pek çok kişiyi sorguya çekmeye başladılar. Önce Hazreti Ali'yi tartaklayarak bir süre hapsettiler, sonra da Hazreti Ebubekir'in evine baskın yaptılar.
1: Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebubekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana. Ah!
1: Neler oluyor burada? Kızım, Esma, burnun kanıyor. Kim yaptı bunu sana? Ne yapıyorsunuz?
3: Bir şey yaptığımız yok.
2: Bana Ebubekir'le Muhammed'in nerede olduğunu söyleyeceksiniz.
1: Gücünüz küçük bir kıza mı yetiyor ancak? Hep ev basmak da nedir? Ne zamandır kadınların ve çocukların olduğu evlere izinsiz giriliyor? Derhal terk edin burayı. Yoksa yaptıklarınızı Kabe'de anlatırım. Bir daha insan içine çıkmaya yüzünüz olmaz.
2: Hepiniz bu işin içindesiniz. Ben sizi konuşturmasını.
4: Gel buraya. Irz düşmanları diye anılmak istemeyiz.
5: Zaten adamlar saldık peşlerine. Yakalanmaları an meselesi.
2: Hadi gidelim buradan.

0: Peygamberimizle yolculukları sırasında Hazreti Ebubekir oldukça kaygılıydı. Bazen Resulullah'ın önüne, bazen arkasına geçiyor, bir türlü rahat edemiyordu. Peygamberimiz ona niye böyle yaptığını sorduğunda şöyle yanıtladı:
1: "Tehlikenin nereden geleceğini bilemediğimden bir önünüzden bir ardınızdan yürüyorum ya Resulallah. Çobanım Amir arkamızdan sürüsüyle gelip izlerimizi kapatacak. Oğlum da akşamları gelerek şehirdeki durumdan haberdar edecek bize. Neyse ki yaklaştık. Sev şurada."

0: İşte sığınacağımız mağara. Ya Resulallah, müsaade edin de siz girmeden içeriği kontrol edeyim. Zararlı bir hayvan olmasın.
1: Girebilirsiniz ya Resulallah, içerisi temiz.
2: Resulullah'la yol arkadaşının girdiği mağara kayanın içerisinde küçük bir oda kadardı. Dışarıya bakan kısmından eğilip bakılsa orada bulunanlar kolayca fark edilebilirdi. Burada 3 gün kadar kalan iki dostun yardımcıları vardı. Bunlardan biri de Hazreti Ebubekir'in kızı Esma idi. Esma çocukluğunu yeni bitirmiş bir genç kızdı. Her gün bir miktar azık alıp takip edilmemeye dikkat ederek babasıyla Resulullah'ın bulunduğu mağaraya geliyordu.
3: Baba.
1: Esma, sen misin?
3: Evet babacığım. Size biraz yiyecek getirdim.
1: Sağ ol yavrum. O çıkınları neyle bağladın öyle?
3: Yolda gelirken taşımak için kullandığım ip koptu. Ben de kemerimi ikiye bölüp onun yardımıyla taşıdım torbaları.
1: Ellerin dert görmesin. Ya Resulallah, Esma yiyecek getirmiş. Buyurun karnımızı doyuralım.
2: Peygamberimiz Esma'nın taşıdığı yükleri belindeki kuşağını ikiye yırtarak taşıdığını görünce gülümsedi. Ve onu sen cennette de böyle iki kuşak sahibi olacaksın diye müjdeledi.
1: Mekke'de durum nasıl?
3: Her yerde sizi arıyorlar. Dün Ebu Cehil bizim eve geldi.
1: Size bir şey yapmadı ya.
3: Yok. O bize ne yapabilir ki baba? Sizi sordu, cevap alamayınca da çekti gitti. Yalnız sizi aramaları için her kabileden 2'şer genç seçtiler. Hepsi yanlarında kılavuzla sizi arıyor.
1: 1-2 gün daha burada saklanmamız iyi olacak. Sen sezdirmeden gelmeye devam et. Abin de akşamları uğruyor. Ben çıkmaya hazır olduğumuzda onunla haber gönderirim. Beslediğimiz develeri getirirsiniz.
3: Tabii baba. Allah yardımcınız olsun.
1: Hadi sen hava kararmadan eve dön.
3: Peki.
1: Dikkatli ol.
3: Siz de Allah'a emanet olun.

0: Mekke'de bir telaş yaşanıyordu. Müşrikler peygamberimizin bir an evvel yakalanması için dört bir yana adamlar salmışlardı. Çünkü bu sefer ellerinden kaçırırlarsa bir daha ona tesirleri olamazdı.
1: Hala bir haber yok mu?
2: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor.
3: Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
1: Başına konan ödülü artıralım.
3: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
1: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
0: Peygamberimizin Mekke'nin kuzeyinde yer alan Yesrib'e gideceğini herkes biliyordu. Arananların şehrin güneyinde olmaları pek muhtemel görünmüyordu ama böyle büyük bir ödül için her ihtimal düşünülmeliydi. Şehrin güneybatısındaki Sevr mağarasına bakmayı da düşündüler. İkindi vaktiydi. Hazreti Ebubekir mağaranın içinden insan sesleri duydu. Bu sesler gittikçe yaklaşıyordu.
4: Buradan iki kişi geçmiş. 2 gün kadar önce. Şu tarafa doğru ilerliyor izler.
5: Ya Resulallah. Buraya yaklaşan birileri var. 5-6 kişi görüyorum. Allah'ım yardım et. Allah'ım Resulünü desteksiz bırakma.
0: Hazreti Ebubekir'in korkusu gittikçe artıyordu. Müşriklerin onları görmesi an meselesiydi.
5: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
0: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan 2 kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
6: Burada boşuna oyalanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzeyi aramalıydık.
7: Ben yıllardır iz sürerim. Bana güvenin. Bizler burada 2 adamın olduğunu söylüyor.
8: Şu mağaraya bakmalıyız.
6: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
0: Allah bu 2 dostun üzerine bir güven ve huzur indirmiş ve görünmez ordularıyla onları desteklemişti. Eğilip baksalar onları göreceklerdi. Ama bir örümcek ağı gözlerine perde olmuştu. Hepsi mağaraya girmeye gerek olmadığına kanaat getirdiler ve uzaklaştılar.
5: Elhamdülillah gittiler.
0: Peygamberimiz ve samimi dostu, müşrikler uzaklaştıktan sonra tam bekledikleri saatte Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah'ın geldiğini gördüler. Korunmaları amacıyla örülen örümcek ağını nazik bir şekilde çekerek kaldırdılar ve dışarı çıktılar. Bu sefer çoban amir yanında sürüsü olmadan gelmiş, bekledikleri 2 deveyi getirmişti. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in seyahatleri için seçtiği ve hayvanlarını emanet ettiği bedevi kılavuz da yanlarındaydı. Müslüman değildi ancak sır saklamayı bilen, yol bulmada usta bir çöl genciydi. 2 deveden biri olan Kasva'yı satın alan peygamberimizin en sevdiği devesi bu olacaktı. Allah rızası için tüm bağların kopartıldığı hicret yolculuğu başlamıştı. Rehberleri onları Mekke'den batıya, sonra da bir miktar güneye doğru Kızıldeniz sahillerine götürdü.

0: Bu yolculuk esnasında bir gece denizin üzerinden çöle bakarken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Ey iyiliğin ve rehberliğin ayı, imanım seni yaratanadır." Sabah olduğunda karşı taraftan gelmekte olan bir kervan olduğunu gördüler. Kafile yaklaştıkça bunun Hazreti Ebubekir'in kuzeni Talha'ya ait olduğunu görünce endişeleri sevince dönüştü.
1: Ebubekir! Ebubekir! Ebubekir!
2: Talha! Seni görmek ne güzel. Nereden böyle?
1: Suriye'den geliyorum. Bu sefer iyi bir kazanç sağladık. Yesrib yolumun üstündeydi. Heyecanla Resulullah'a bekliyorlar.
2: İnşallah selametle ulaşırız. Mekkeliler birçok adam taktılar peşimize.
1: Güvenli bir yol tercih etmişsiniz. Buraya akıl edemezler.
2: Kılavuzumuz iyi. Bizi gördüğünüzden hiçbir yerde bahsetmemeniz lazım.
1: Merak etmeyin. Bizimkilerden bir şey öğrenemezler. Bu arada elimde çok kıymetli kumaşlar var. Size birer tane hediye etmek istiyorum. Şu beyaz olanları en iyileri. Al. Bu senin için. Bu da Resulullah için. Güle güle giyinin.
2: Sağ ol Talha. Yolun açık olsun.
0: Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra yönlerini tam kuzeye çevirdiler. Artık istikametleri Yesrib'ti.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki, karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
0: عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: أبو بردة بن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer رضي الله عنه bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.
0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun, ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı, bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz onun yol arkadaşı Hazreti

Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabed'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabed ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabed de o çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabed hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabed, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir" dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabed sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı. Uzun boyunluydu. Gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor. Konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki İki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
2: أبو ذر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.''

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin, şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi, ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam, içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir" karşılığını verir. Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum" der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men istaaza billahi fa'izu ve men saala billahi fa'tu ve men daaakum fa'cibu ve men sanaa ileykum ma'rufa fekafiu. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.
0: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu, "Güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre, zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz, günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه

0: فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.''

bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor, bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
1: Sahabi Atiye bin Urve es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirdiği

getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır: sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
2: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
2: نافع anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aley. İnneke ente tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

Din haniflik. İbn Abbas radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e "Yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir?" diye soruldu. O da şöyle buyurdu: "Kolay olan haniflik dinidir." Hicaz diyarına vahiy inmeden 5 sene evvel putperesti terk eden, ancak İslam gelmeden önce vefat eden ve Hazreti Peygamber'in hakkında "O ahirette tek bir ümmet olarak diriltilecektir" dediği Zeyd bin Amr, meşakkatli bir çabanın sonucunda tevhid düşüncesine ulaşır. Rivayete göre Mekke'deki şirk ortamından bunalan Zeyd, hak dini bulmak amacıyla Şam'a doğru yola çıkar. Yahudi bir bilginle karşılaşır ve "Belki sizin dininize girerim" diyerek ona dinlerinin mahiyetini sorar. Yahudi alim Zeyd'e "Sen Allah'ın gazabından nasibini almadıkça dinimize giremezsin" der. Zeyd de "Ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum. Yapabilsem asla Allah'ın gazabını yüklenmem" karşılığını verir ve ondan kendisine başka bir din göstermesini ister. Yahudi alim "Benim bildiğim bir Hanif dini var" deyince Zeyd "Hanif dini nedir?" diye sorar. Yahudi "O İbrahim'in dinidir. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O Allah'tan başkasına ibadet etmezdi" cevabını verir. Oradan ayrılan Zeyd yolda Hristiyan bir bilginle karşılaşır. Aynı şeyleri ona da sorar. O da "Sen Allah'ın lanetinden nasibini almadıkça asla bizim dinimize giremezsin" der. Zeyd de ona "Ben zaten Allah'ın lanetinden kaçmaktayım ve yapabilsem asla Allah'ın lanetini yüklenmem" cevabını verir ve aynı şekilde ondan da kendisine başka bir din göstermesini ister. Hristiyan alimi de böyle bir dinin Hanif dini olabileceğini söyleyince Zeyd ona "Hanif dini nedir?" diye sorar. Hristiyan bilgin "İbrahim'in dinidir. O ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O sadece Allah'a ibadet ederdi" karşılığını verir. Zeyd onların İbrahim peygamber hakkındaki sözlerini duyunca oradan çıkar ve iki elini kaldırarak şöyle dua eder: "Allah'ım, ben seni şahit

sabit tutuyorum. Ben İbrahim'in dini üzereyim. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere haniflik insanın tabiatına ve fıtratına uygun olarak kayıtsız ve şartsız Allah'a teslimiyeti, tüm sahte ilahları reddederek kulluğu yalnızca Allah'a hasretmeyi ifade etmektedir ki, hanif sözcüğü de doğru yola girmiş ve istikameti yakalamış kişi demektir. Cahiliye döneminde Araplar sünnet olan hac ziyaretinde bulunan kimselere, onların Hazreti İbrahim'in dini üzere kaldıklarını ifade etmek için hanif diyorlardı. Dolayısıyla haniflik İslam'ın tevhid inancına işaret eden temel bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de haniflik, müşriklikten farklı ve onun karşıtı olarak beyan edilmekte ve Hazreti İbrahim'in imanını ifade etmektedir. Böylece hanifliğin tevhid inancıyla ve bu inancın önderlerinden İbrahim peygamberle bağlantısına işaret edilmektedir. Haniflik, Allah'ın birliğine dayanan ve bütün elçileriyle gönderdiği İslam dinini ifade eden temel bir kavramdır. Zira Allah Resulü de zaman zaman kendisinin haniflikle gönderildiğini beyan etmiştir. Din ise akıl sahiplerini kendi istekleriyle iyilikleri yapmaya sevk eden ilahi bir nizam olarak tanımlanır ve dinin özünü fıtrilik, yani insanın eğilim ve istidadına uygun olmak teşkil eder. Aslında Allah tüm kullarını bu hanif tabiat üzere yaratmıştır. Her doğan fıtrat üzere doğar hadisindeki fıtrat, bazı alimlere göre hanifliktir. Nitekim Resulullah bir konuşmasında ashabına şunları söylemiştir: Rabbim bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. O şöyle buyurdu: Bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. Hem bu hadis hem de Rum suresindeki sen yüzünü bir hanif olarak, dini sadece Allah'a has kılarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki, O insanları bunun üzerine yaratmıştır ayeti, dinle fıtrat arasındaki sıkı ilişkiyi göstermektedir. Şam'a yerleşen ve Hicri 86 yılında hayata veda eden Ebu Ümame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le beraber çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Buna göre birlik bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikte sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik suyla biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terk-i dünya eyleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu teklifini Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ona şu karşılığı verir: Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır. Resulullah'ın kendini toplum ve dünyadan soyutlayarak dini kendisi için dünyayı tek sebebi kılmak isteyen bir mümine verdiği bu cevaptaki haniflik ve kolay din vurgusu bir başka hadiste de yinelenir. Buna göre Hazreti Peygamber, Yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir şeklinde kendisine sorulan bir soruya, kolay olan haniflik dinidir cevabını vermiştir. İşte Allah Resulü zarif üslubuyla insanlara dinin özüne ve dindarlığın niteliğine dair önemli bir gerçeği öğretmekte ve İslam dininin tabiatını açıklamaktadır.
Özü itibarıyla hanif ve kolay olan İslam dini, sadece soyut itikat esaslarına, teorik kabuller manzumesine indirgenebilecek bir din değildir. Cibril hadisi olarak bilinen rivayette, iman, İslam ve ihsanın ne olduğunu öğreten vahiy meleği için Allah Resulü, Cibril size dininizi öğretti demiştir. Hadiste geçen imanın, dinin inanç boyutunu, İslam'ın ibadet ve muamelat, ihsanınsa ahlak boyutunu ifade ettiği söylenebilir. Bu da İslam dininin sadece vicdanlara gizlenen bir duygudan ibaret olmadığını gösterir. Dinin davranışsal boyutları da vardır ve insanlardan talepleri dünyaya yöneliktir. İnsanlar bu taleplerle ilgili ortaya koyduklarının karşılığını ahirette göreceklerdir. Dolayısıyla din, dünyada gerçekleştirilmesi talep edilen ilahi istekler manzumesidir. Bu itibarla İslam'ın ayrılmaz bir parçası da ibadet alanıdır. Hazreti Peygamber'in namaz dinin direğidir demesi boşuna değildir. Yine Efendimiz'in ibadetin özü olarak ifade ettiği dua da namaz gibi hayatımızı anlamlandıran, bizi yalnızlık ve terk edilmişlik duygusundan çekip alan, Allah'ın yüceliğine sığınıp koruması altına girdiğimiz manevi bir yönelimdir. Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin hükmünce duaya talip müminler, hayatlarının her adımında Allah'a sığınır, güçlerini ondan alırlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
1: وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول.
2: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
2: Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önünde senin nalınlarının sesini işittim." buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur." cevabını vermişti.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Sabah mahfel sürmesi.

Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.

sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
2: أبو هريرة Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde bismillah deyin.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: سعد بن أبو وقاص'tan رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Yedi helak ediciden sakının," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, bunlar nelerdir?" diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi: "Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir," buyurdu.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan

İner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşüren

Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada zemzemi bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz." dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi buyurdu. İbn Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve

0: İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı, ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım, onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına, evimize kimse geldi mi diye sordu. O da, evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl, dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti, dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti, dedi. İsmail de, Rabbinin emrettiğini yerine getir, dedi. İbrahim aleyhisselam, peki bu işte bana yardım edecek misin, dedi. İsmail, sana tabii ki yardım ederim, dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti, dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, ''Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam Allah'a dedi. Hacer, öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. Bir kimse görebilir miyim diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine gidip çocuk ne yapıyor bir baksam dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine acaba çocuk ne yapıyor bir baksam derken bir ses işitti. Sese hitaben yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin, dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdimu alayhi ve iza waqa'a bi ardin ve entum biha fela takhrucu firaran min.
0: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, "İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz." derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz." diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Mümin sağlığı da hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığında ise tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen, maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak, vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.
0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: Ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.
2: Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin alın teriyle ölür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Üretim, tüketim, bölüşüm ve pazarlama açısından ticaret ahlakı. Üretim açısından ticaret ahlakı. Kur'an-ı Kerim, insandaki üretici ve değiştirici güce yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içerisindeki yerini önce onun inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. Ve gerçekten de insan ancak kendi çalıştığını elde eder. Ve yine şüphesiz onun emeği kendisine pek yakında gösterilecektir ayeti bunu ifade etmektedir. Başka bir ayeti kerimede de, iman edip de yararlı işlerde bulunanlar bilmelidirler ki, biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz buyurularak, yararlı işler yapanların mükafatının asla zayi olmayacağı bildiriliyor. İnsanlar sosyal hayatın ticaretle ilgili aşamalarında, bazen tüketen, bazen üreten, bazen bölüşümden pay alan, bazen de mevcut mal ve eşyayı pazarlayan konumunda olur. Kişi hangi konumda olursa olsun, riayet etmesi gereken bazı ahlaki esaslar vardır. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde bir üretim faaliyeti içinde olması gerekir. İnsan fıtratına uygun olarak İslam dini de bu amaçla çalışmayı ve üretmeyi öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın" buyrularak, insanlardan uzak yakın demeden yeryüzüne dağılıp çalışmaları ve üretime katkıda bulunmaları istenmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, Allah kişinin çalışıp üretmesini, böylece kendisini ve ailesini geçindirmesini, Allah yolunda cihad etmek, gündüzleri oruç tutmak ve geceleri namaz kılmakla eş değer tutmuştur buyurarak üretkenliğin önemini vurgulamıştır. İslam'ın öngördüğü ekonomik sistem, ihtiyaçlara yönelik bir üretime öncelik verirken, aşırı tüketime, lüks ve israfa yol açan bir üretimi hoş görmez. Aynı zamanda tüketimi yasak maddelerin üretimini de yasaklarken, bu üretim biriminden boş kalan atıl kaynakları başka üretim alanlarına kaydırarak kaynak israfını önlemeyi amaçlar. İslam dini servetin atıl vaziyette tutulmasını doğru bulmadığından sermaye sahibi için iki ihtimal vardır. Ya bu gelirini iş yapan kimselere borç verebilir veya kendisi iş yapabilir, yatırıma yönelebilir. Şayet servetini başka birine ödünç vermeyi düşünür ve bunu bir sosyal yardım şeklinde değil de iktisadi bir faaliyet olarak gerçekleştirmek isterse, emek harcamadan ve riske katlanmadan sırf para karşılığında para kazanma yani faiz yasağıyla karşılaşır ki bu da Allah tarafından konmuş bir yasaktır. Bu durumda sermaye sahibi Müslümanın yapacağı en akılcı davranış, servetini üretime tahsis etmek yani yatırım yapmaktır. Bu akılcı ve dürüst yatırımla muhtemelen kişinin hem kârı artacak hem de başarılı olduğu takdirde yeniden yatırım yapabilecektir. İşte bu aşamada sermaye sahibinin uyması gereken ahlaki esaslar devreye girecektir. Bütün ekonomilerde geçerli olan ve farklı iktisadi sistemlerin değişik çözüm bulmaya çalıştıkları ortak ve temel konularında ticaretin ilk aşamasını oluşturan üretimle ilgili olduğunu görmekteyiz. Çözüm aranan temel konular şunlardır. A. Hangi mallar ne miktarda üretilmelidir? Yani alternatif mal ve hizmetlerden hangileri üretilecektir, ne miktarda üretilecektir? B. Mal ve hizmetler hangi biçimde üretilecektir? Yani mal ve hizmetler kimin tarafından ve hangi kaynaklar ve hangi teknolojik usullerle üretilecektir? C. Bu mal ve hizmetler kim için üretilecektir? Diğer bir tabirle, toplam milli hasıla, fertler veya gruplar arasında ne şekilde bölüşülecektir? Kısaca üretilen mal ve hizmetin ne olduğu, kim için üretildiği ve nasıl üretildiği konusu üretim aşamasının en önemli sorularını oluşturmaktadır. İslam dininin kaynakları açısından bu sorulara cevap bulmak suretiyle üretim aşamasında Müslüman bireyin sahip olması gereken ahlaki esasları şöyle maddeleştirebiliriz. A. Üretici iyi niyetli olmalıdır. B. Üretici sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. C. Üretici dürüst olmalıdır. D. Üretici gayrimeşru bir kazanç yoluyla, gasp, hırsızlık, yağma, tekelcilik, kara borsacılık ve benzeri yollarla üretimde bulunmamalıdır. E. Üretici tüketime helal olan şeyleri üretmelidir. F. Üretici amaç olarak toplumun ihtiyacını ve yararını esas almalıdır. G. Üretici zorunlu ihtiyaçların teminine önem vermelidir. H. Üretici toplumda lüks ve yapay tüketim anlayışını oluşturacak tutumlardan kaçınmalıdır. İ. Üretici bir malın üretilişindeki yegane amacın kâr elde etmek olmayıp bilakis zaruri ihtiyaçların teminiyle refaha ermek, iç ve dış saldırılardan emin olmak için olduğunu da bilmelidir. J. Üretici üretimini toplumda bir baskı unsuru haline getirmemelidir. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar konusunda değindiğimiz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dikkatle incelenecek olursa, üretici ahlakıyla da ilgili olduğunu görürüz. Örneğin Peygamber Efendimizin, bir kimse gıda maddelerini toplayıp günün raiç fiyatıyla satsa, sanki bunları tasadduk etmiş, yani yoksullara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtmış gibi olur hadisine göre, üretimi yapılmış bir maddeyi piyasadan satın alıp toplumda ihtiyacı olanlara düzenli olarak raiç fiyatla satan kimselere böyle bir mükafat olunca, üretimi yapanlara daha fazla mükafat verileceği açıktır.

0: Tüketim açısından ticaret ahlakı. İnsanoğlu üreten bir varlık olduğu gibi tüketen bir varlıktır. İslam dini Müslümanların yeme, içme, giyim ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında bütün tüketim faaliyetlerinde bir takım ölçüler getirmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu hususa işaret etmiştir. Elini bağlı olarak boynuna asma, onu büsbütün de açıp saçma. Sonra kınanmış, pişman bir halde oturup kalırsın. Burada boynuna asma tabirinden cimrilik, açıp saçma tabirindense israf ve savurganlık kastedilmiştir. Bu iki özellik de güzel görülmeyen alışkanlıklardan olup, hem ferde hem de topluma sayısız zararları bulunmaktadır. İslam alimleri, tüketimi ve üretimi zaruriyat yani zorunlu, haciyat hayatı kolaylaştırıcı ve tahsiniyat zarafeti artırıcı malların üretim ve tüketimi olarak üç gruba ayırır. Bu alimlerin başında İmam Gazali, Şatibi, Cüveyni, İz bin Abdüsselam ve İbni Haldun gelmektedir. A. Zaruri ihtiyaç mallarının tüketim ve üretimi. Bunlar insanın beş temel özelliğini yani iman, hayat, akıl, üreme ve servet sahibi olabilmesini muhafazaya yarayan bütün mal ve hizmetlerin üretimini ve tüketimini kapsar. B. Hayatı kolaylaştırıcı yani rahatlatıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar hayattaki zorluk ve güçlükleri giderici ve konforu artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleridir. C. Zarafeti artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar rahatlığı sağlamanın ötesinde estetik, güzellik, zarafet ve sanat duygularını tatmine yarayan mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi ile ilgilidir. Medeniyet geliştikçe birçok madde bu kategoriler arasında yer değiştirebilir. Dün lüks sayılan bir mal ve hizmet bugün zaruret haline gelmiş olabilir. O bakımdan bu gruplara giren malların durumu sabit olmayıp değişkendir. Bu malların üretim sıraları zaruri ihtiyaç maddelerinden başlayıp sırasıyla hayatı kolaylaştırıcı ve zarafeti artırıcı mallara doğru gider. Basit ve temel kaide arada bir çatışma olup tercih gerektiğinde daha üst kademedeki mal ve hizmetlerin üretimi için mesela daha alt kademedeki zarafet kategorisine giren bir mal veya hizmetten vazgeçmektir. Böylelikle üretimde ve tüketimde zaruri ihtiyaç maddelerine öncelik tanınacaktır. Böylece belli bir zaman ve mekan içinde sınırlı olan üretim kaynakları bir yandan üretim vasıtalarına, diğer yandan zaruri ihtiyaç maddeleri üretimine öncelik verilerek yönetilirse toplumun hayat seviyesi dengeli bir şekilde gelişmiş olur.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın, bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ve hanımınla beraber hac et." buyurdu.

0: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler ya Resulallah hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var, onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde, "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü, bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan 2 büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, 1 kirat sevapla döner." Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur" buyurmuştur.
2: Hüsnü hal. İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor.

koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor. Kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde iki göz odada üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresedir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular: sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı... Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.

her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden, pür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadatı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem, Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler, içinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ne oluyor? Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebu Bekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana.
3: Hala bir haber yok mu?
2: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor. Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
3: Başına konan ödülü artıralım.
2: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
3: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
4: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
5: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
6: Burada boşuna oyalanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzey'i aramalıydık.
7: Ben yıllardır istiyorum. Bana güven. İzler burada iki adamın olduğunu söylüyor.
6: Şu mağaraya bakmalıyız.
8: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağı kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek uyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
0: 29. Bölüm.
5: Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliğinde ilerliyordu. Güneş doğmadan kısa bir süre önce Akik Vadisi'ne ulaştılar. Daha tepeye varmadan güneş iyice yükselmiş, sıcak şiddetini artırmıştı. Güneşin yakıcı sıcağı geçinceye kadar istirahat için mola vermeleri gerekiyordu. Rehberleri Abdullah ilerideki karaltıyı göstererek müjde verdi.
9: Şurada gördüğünüz karaltı dinlenebileceğimiz bir yer. Ümmü Mabed'in çadırı. O orada oturur, gelen geçenlerin su ve yiyecek ihtiyacını karşılar.
10: Ondan biraz hurma ve et satın alabiliriz belki.
9: Merhaba ey Ümmü Mabed.
11: Hoş geldiniz, buyurun.
9: Senden yiyecek ve içecek satın alabiliriz diye düşündük. Belki dinlenebileceğimiz gölgelik bir yer de gösterirsin bize.
11: Vallahi yanımda satacak bir şeyim olsaydı size verirdim. Kıtlıktan dolayı biz bile yiyecek bir şey bulamıyoruz.
9: Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Şuradaki keçi ve koyundan da mı istifade edemeyiz?
5: Peygamberimiz duruma müdahale ederek, şu koyunun sütü var mı, sağılır mı dedi.
11: O sürüden geri kalmış dermansız bir koyundur. Memeleri kurudu, süt veremez.
5: Peygamberimiz, onu sağmama müsaade eder misin dedi.
11: Olur. İstiyorsanız deneyin ama sütü yok.
5: Peygamberimiz koyunun başına oturdu. Allah'ım şu koyunu bereketlendir, bolca sütlendir diye dua ederek sağmaya başladı.
11: Süt geliyor gerçekten de. Bu nasıl olur? Bu koyun süt vermeyeli aylar oluyor.
5: Etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında koyun süt vermeye başladı. Peygamberimiz büyükçe bir çanak istedi ve onu sütle doldurdu. Bunu Hazreti Ebu Bekir'e ve Ümmü Mabed'e ikram etti. Sonra kendi içti. Kalanını da ev halkına vermesini tembihleyerek yanından ayrıldı.

0: Ümmü Mabet gördüğü bu mucize karşısında hayretler içindeydi. Akşam eşi geldiğinde bir çırpıda olanları anlattı.
1: Olağanüstü şeyler anlatıyorsun.
2: Evet, vallahi o zat mübarek bir insandı.
1: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
2: Gördüğüm en güzel insandı. Ne kilolu ne zayıftı. Siyah, çok güzel gözleri vardı. Sesi tok ve kararlıydı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Uzaktan bakıldığında da, yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları onu ortalarına almıştı. Hep onu dinliyorlar. Bir şey istediğinde hemen buyruğunu yerine getiriyorlardı. Ekşi ve asık suratlı değil, güleçti. Etrafındakilere çok nazik davranıyordu. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
1: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
2: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
1: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
0: Ebu Mabet peygamberimizin arkasından yetişerek Müslüman oldu. Ümmü Mabet ve oğlu da peygamberimiz Medine'ye yerleştikten sonra yanına gidip İslamiyet'e girdiklerini açıkladı. Yesrib'deki Müslümanlar Resulullah'ın Mekke'den çıktığından çoktan haberdar olmuşlardı. Peygamberimizin mağarada saklandığı günler gelişini geciktirince arkadaşları endişelenmeye başlamıştı. Her gün evlerinden çıkıp Mekke'den gelen yola hakim bir tepe üzerinde güneş iyice kavurucu olmaya başlayıncaya kadar bekleşip dağılıyorlardı. Bu arada peygamberimiz de Ümmü Mabed'in çadırından Kuba'ya doğru ilerlemekteydi. Hazreti Ebubekir arkalarından bir atlının yaklaşmakta olduğunu fark etti.
3: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
4: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım?
0: Peygamberimiz beni cebbar ve kahhar olan Allah korur dedi. Süraka büyük ödülü alacağından emindi. O kadar yaklaşmıştı ki onları yakalaması an meselesiydi. Bu sırada peygamberimiz, "Ya Rabbi, onu atından düşür," diye dua etti.
4: Hay aksi. Nasıl gömüldü ayakların kuma? Hadi hadi kalk, kalksana. Neden çıkmıyor bu at kumun içinden? Olacak şey değil. De! De! Kalk diyorum sana, kalk.
3: Az önce Muhammed bir şeyler söyledi. Ondan mı başımıza geldi bu?
4: Kalk artık, kalk. Elimizdeki fırsatı kaçırıyoruz. Muhammed, bu senin işin, anladım. Bırak beni gideyim. Sana zarar vermeyeceğim. Gördüklerime de senden bahsetmeyeceğim. Yeter ki beni bu durumdan kurtar.
0: Peygamberimiz ve arkadaşları durdular. Süraka da onların yanına geldi. Onda bir olağanüstülük olduğuna inanmıştı. Şöyle dedi.
4: Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavmini sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler. Kabul ederseniz size yanımdaki yol azığımı ve oklarımı vereyim. Eğer bu oklardan birini yolunuzun üstündeki arkadaşıma götürürseniz size dilediğinizi temin eder.
0: Peygamberimiz, senin mallarına ihtiyacım yok ey Süraka. Sen İslam'a girmedikçe senden bir şey kabul etmem. Sen bizi gördüğünü kimseye söyleme, dedi.
4: Emret, ne istersen onu yapacağım.
0: Peygamberimiz, Mekke'ye dön. Kimsenin bize ulaşmasına fırsat verme, dedi. Süraka denileni yaptı. O yolda arama yapmak isteyenlerin hiçbirine müsaade etmedi. Günün başında peygamberimizin canına kasteden Süraka, günün sonunda adeta onun koruyucusu oluvermişti. Peygamberimiz Rebiülevvel ayının 12'sinde Medine'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya ulaştı. Burada Külsüm bin Hidm'in evine misafir oldu. Külsüm bin Hidm güzel ahlakıyla tanınan, kavmi tarafından sevilen bir zattı. Resulullah ve arkadaşları burada bir müddet dinlendiler.
5: Ya Resulallah, gelişiniz bizi nasıl sevindirdi anlatamam. Şeref verdiniz. Yemek hazır, buyurun. Necih, bize yaş hurma da getir. Buyurun, afiyetle yiyin.
0: Getirilen meyve, dalı üzerinde yaş ve kuru hurmaları bulunan taze yapraklı bir hurma salkımıydı. Peygamberimiz bu hurmanın cinsinin ne olduğunu sordu.
5: Burada çok sevilir ya Resulallah. Ümmü Cirzan hurması deriz buna.
0: Peygamberimiz, ya Rabbi, Ümmü Cirzan'ı bereketlendir diye dua ettikten sonra, Hazretçilerden Esad bin Zürare nerede diye sordu.
5: O Buas savaşında kabilemizden birini öldürmüştü. Şimdi buraya gelmeye cesareti yok.
0: Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki düşmanlık hala tesirini sürdürüyordu. Artık Müslüman oldukları için aralarında bir çarpışma olmuyordu ama hala birbirlerine karşı tahammülsüzdüler. Mesela iki kabile de bir diğerinin imamlığında namaz kılmayı kabul etmiyordu. Ancak her ikisi de gönül rızasıyla Peygamberimizin öğretici olarak gönderdiği Mekkeli birinin imamlığını kabul ediyordu. Bu düşmanlığın çözülmesi gerekiyordu. Resulullah'ı görme isteğiyle yanıp tutuşan ama aralarındaki kan davası yüzünden gündüz gelemeyen Esad bin Zürare, hava karardığında yüzünü bir örtüyle kapatarak Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberimiz onun bu haline şaşırınca şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, sen bir yerde bulunursun da ben seni selamlamak için hayatın pahasına nasıl kalkıp gelmem?
0: Geceyi peygamberimizin yanında geçiren Esad bin Zürare sabah olduğunda yine saklanarak evine döndü. Bunun üzerine peygamberimiz Evsli Sa'd bin Hayseme'ye onu himayesine almasını söyledi. Sa'd ve yanındaki Müslümanlar şöyle cevap verdiler.
7: Ey Allah'ın Resulü! Senin birine eman vermen yeterlidir. Hepimiz emanı verdiğin kişiyi himayemize almış oluruz. Ama illaki bunu bizim yapmamızı istersen biz de yaparız.
0: Sa'd peygamberimizin isteğini fark edince Esad'ın evine gitti. Ona tüm Evslilerin eman verdiğini söyleyerek Esad'ı serbestçe Evs topraklarına gelmeye ikna etti. İslam bu iki kardeş kabile arasındaki kin ve nefreti söndürecek, onları dünyanın en vefakar insanları olarak anılan Ensar haline getirecekti. Kubalı Müslümanlar, peygamberimizin içinde namaz kılacağı bir mescit yapmak istediler. Bu mescit için Külsüm bin Hidm'in hurma kuruttuğu arazi seçildi. Peygamberimizin işareti üzerine Harre mevkiinden taş getirildi. Resulullah kıbleyi belirleyip bir taşı alarak buraya koydu. Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken, Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
5: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
7: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
0: Peygamberimiz, hayır sen başkasını al diyerek çalışmasını sürdürdü. Bu arada şair Abdullah bin Revaha şiirler söylüyor. Peygamberimiz de onun sözlerinin son kelimelerini tekrarlıyor.
8: Mescitlerin inşasında çalışmaya koyulanlarla, ayakta veya otururken Kur'an okuyanlar ve gecelerini sadece uyuyarak geçirmeyenler felah buldular.
0: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti. Peygamberimiz Medine'de yaşamaya başladıktan sonra her cumartesi burayı ziyaret edecek ve Kuba halkını her zaman hayırla yad edecekti.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Üsame bin Zeyd'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor. Dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor. İstiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik'le birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.

Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir, iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Zikir ve şükür. Allah'ı anmak ve ona minnettar olmak. Muaz bin Cebel'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu ve şöyle buyurdu: "Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı söylemeyi terk etmemeni tavsiye ediyorum. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et." Ebu Musa el-Eş'ari tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali, diriyle ölünün misali gibidir." Amr bin Abese'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o vakitte Allah'ı zikredenlerden olabilirsen ol." Hazreti Ayşe şöyle demiştir: "Hazreti Peygamber Allah'ı sürekli zikrederdi." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah buyuruyor ki, kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım." Ebu Hureyre anlatıyor: "Resulullah cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber, mescitler diye cevap verdi. Peki nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber şöyle cevap verdi: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek. Muire şöyle demiştir: Hazreti Peygamber ayakları şişinceye kadar gece namazı kılardı. Bu durum hakkında ona bir şey söylendiğinde, şükreden bir kul olmayayım mı derdi. Abdullah bin Şihir şöyle demiştir: Allah Resulü'nü namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan dolayı göğsünden değirmen sesi gibi bir hırıltı geliyordu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nankörlük etmiş olur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Yiyerek şükreden kişi, sabrederek oruç tutan kişi gibidir. Ebu Said el-Hudri'den Hazreti Peygamber'i şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir: Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse bilsin ki bu Allah'tandır. Bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez.
0: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

0: Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme gfirli ma qaddemtu ve ma akhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
3: Allah'ım evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.''

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür: İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan müttaki kimseler yesin."

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.''

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.
1: Hadis sohbetleri az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm günahlardan korunmak ve şüpheli şeylerden sakınmak, yani vara. Sıradaki hadisimiz 595 no'lu hadis. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'dan gelen bir rivayet. Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Kâle, demiş ki, حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu ezberledim. Yani ondan duydum, iyice kavradım. Buyurmuştu ki, دَعْ مَا يَرِيبُكَ اِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ Sana şüphe veren şeyi bırak. Yani şüpheli olan şeyden uzak dur. Şüpheli olandan uzak dururken ne yap? اِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ Şüpheli olmayana yönel. Demek ki hayatımızda Cenab-ı Hak karşımıza şüpheli olmayan, şüphe duymadığımız hususları da çıkaracak. Alternatif sahada illaki var olacak. Her şey şüpheli olsa, Hazreti Peygamber'in şüpheli olan şeyleri bırak dediğinde, o zaman her şeyi bırakacağız demek gibi olur. Ama ne buyuruyor? İlâ mâ lâ yarîbuka. Şüpheli olmayan şeylere yönel. Bu kelimeyi daha önce sık duymuşuzdur. Cenab-ı Hak Kur'an'ı açarken Bakara suresinin girişinde ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ İşte bu o kitap. Onda rayb namına hiçbir şey yok. Onda şüphe namına, yanlış namına, çelişki namına, tutarsızlık namına hiçbir şey yok. Çünkü Allah'ın katından, her şeyi bilen Allah'ın katından. O yüzden ümmetimiz Kur'an'ın kat'iyetini, yani kesinliğini birinci dereceden ve mutlak olarak tartışmasız bir biçimde kabul etmiştir. Bir konuda Kur'an bir şey diyorsa, artık o konunun kesin, net, belirgin hali öyledir. Ona uygun düşmeyen şeyler sıkıntılı demektir. Varıp iyice irdelemeli, dikkatlice bakmalı ve görmeli. Tecrübeye dayalı da olsa, hatta bilimsel de olsa, değil mi ki Kur'an'la uyumlu değildir? Belli ki hata barındırıyor. O konuyu daha dikkatlice ele aldığımızda aslında meselenin Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi olduğuna tanık olacağız. Tarih boyunca yaşanan durum bundan ibarettir. Nice teoriler, yaklaşımlar, insanoğlu tarafından varlık alemini anlamak üzere ortaya atılmış, bunlara dair bulgular aranmış, acaba öyle midir, böyle midir diye muhakemeler yapılmış, zihinler yorulmuş, araştırmalar gerçekleştirilmiş. Buralardaki pek çok hipotezler birbirleriyle de uyumlu olmayabilir. Ancak konu bulgular ile desteklenmeye çalışıldığında bunlardan bir tanesi öne çıkar ve nihayetinde onun gerçekten doğru olduğu belirginleşince bir bakarsın ki tam da Cenab-ı Hakk'ın dediği yere gelip dayanmış. Dolayısıyla süreç içerisinde acele edip hiçbir zaman kuşkulu olanı kat'i olanın önüne geçirmemek gerekir. Velev ki insanlar o dönem itibariyle sonuçlandırdıklarını sansalar dahi, madem ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği haber ile uygun düşmüyor, bizler o konunun henüz sonuçlandırılmadığını, bir vakit sonra o konuyla ilgili yapılacak yeni yeni çalışmaların konunun çehresini değiştireceğini önden kestirebiliriz. Ve bu durum tarih boyunca hep böyle olmuştur. Konuştuğumuz bu konu aslında temel bir ilkedir. Neden? Çünkü zanni olan, kesin olanın önüne geçirilemez. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْن۪ي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Zan, hakka karşı hiçbir şey ifade etmez.

Hani başka bir ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ya, la zalilin ve la yugni minel lehab. Ne gölgeliktir ne ateşe karşı hiçbir yarar sağlamaz. Aynı onun gibi. Zan eğer hak ortaya çıkmışsa artık zanni olanın hakka karşı herhangi bir etkisi olamaz. Hak mutlak bir biçimde öncelenir. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'a bunu öğütlüyor. Önüne hangi konu gelirse gelsin, o konudaki şüpheli olan şeylere itimat ederek değil, kesin olan noktalara itimat ederek ilerle. Bunu bir nehri geçerkenki gibi durum gibi düşünün veya bir dereyi. Ayağımızı koyduk bir taşın üzerine, baktık ki yok, sağlam değil, basmayız. Başka bir taş ararız. Yine bir ayağımızı üzerine koyar, yoklarız. Ha, baktık ki çok sağlam, bunun üzerine basar, yükümüzü bindirebiliriz. Sonraki adım için yine sağlam bir taş ararız. Hayat da böyledir. Bazı insanlar sağlamcıdır. Resulullah'ın bu öğütlediğindeki gibi, da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka. Önündeki seçeneklerden şüpheli olanları eler, onlara itimat ederek karar almaz, sağlam olan seçeneği değerlendirir, onun üzerinden yürür. Bazen öyle olur ki mesela ticari uygulamalarda çok emin olmadığı bir seçenek ama çok karlı gözüküyor. Duygularına bakarsan o seçenek üzerinden yürümeyi heves ediyor olabilir. Kazancın kışkırttığı o ihtiras etkili olabilir. Ama yok, ben şu sağlam seçeneğe yöneleyim. Karı daha az gözüküyor ama bildiğim bir iş. Ne olacağını ne biteceğini daha iyi biliyorum. Belki olay benim açımdan belirsizlikler barındırıyor. Böyle davranan kimse daha doğru adımı atmış olur. Tabii ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel düsturu öğretirken Hazreti Hasan'a hayatının hem genelinde kullansın hem de esasen dine olan bakış açısında bunu değerlendirsin. Bir meselenin dini açıdan durumu çok net değilse, belirsizlikler barındırıyorsa ondan uzaklaşsın. Baktı ki bu konu şüpheli. İşte vara dediğimiz şey bu. Haram barındırabilir. Allah'ın yasakladığı bir şeyi ihtiva edebilir. Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmeyebilir. Ben diğer seçeneğe yöneleyim. Hakk'ın rızasını birinci dereceden öncelemenin kişinin hayatına getirdiği hassasiyet. Ve bu Allah'ın katında çok değerlidir. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın haramlarını çok çok önemseyenler, Cenab-ı Hak onlara dedi ki فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ Bu onlar için Rabbi katında öyle bir hayırlı ki, yani sürpriz, dile benden ne dilersen. Hayrun dedi böyle nekreyle, o karşılaşacakları güzelliğinin şanını yüceltti. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Bu durum helal ve haramlarda böyle olduğu gibi, inançta da böyledir. Akide konusunda, Kur'an'a dayanan, sahih sünnete dayanan, açık ve net hususlara sımsıkı sarılır, dayanağı çok belli olmayan, belirsizlikler içeren, sonradan icat edilmiş kimi inanç ve hurafeler, batıl inançlar, kişi onlardan uzak durur. Duydu mu öyle bir şey? Bir hurafe, bir batıl inanç hemen yoklar. Kur'an temeli sağlam mı? Hakikaten Hazreti Peygamber böyle anladı, sahabesine böyle anlattı. Durum net mi? Ama baktı ki onlarda böyle bir şey yok. Kur'ani temeli zayıf, birilerinin yorumundan ibaret mesela. Sahabe döneminde böyle bir şeyin anlaşılmışlığı yok. Bir kimse bunu nasıl inanç haline getirebilir? Hazreti Peygamber'in tavsiyesi, hemen uzaklaş. Da'a ma yaribuka. Baktın ki Kur'an ve sünnet temeli belirsizlikler içeriyor, zayıf. Derhal o batıl inançtan, hurafeden, anlayıştan,

her ne derseniz uzaklaşıver. Hele hele inanç konusunda olunca durum daha bir hassas olur. Çünkü kulun imanı problemli hale gelirse maazallah bütün amellerini boşa düşürebilir. Kat'iyet arayışı, kesinliğin öncelenmesi en çok da iman konularındadır. Dolayısıyla kul Kur'an ve sünnet çerçevesini taşan anlayışları, inançları ve hurafeleri asla masum görmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu temel öğüdü aynı şekilde ibadetlerde de geçerlidir. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi kendisinin uyguladığı ve sahabe-i kirama öğretip onların da uygulamalarını sağladığı ameller geçerli bir meşruiyete sahiptir. Hak Teala'nın "Vebtegû ileyhi l-vesîlete" diye bahsettiği meşru vesile nebevi sünnet ile hayata yansıtılmıştır. Kul bu durumu gördü mü rahatlar. Rabbim emrediyor. Resulullah bizatihi kendisi tatbik etmiş. Sahabe-i kiram da bunu böyle yapmışlar. Ben de öyle yapacağım der, rahat eder. Ancak bunun dışına taşan bir uygulamayla karşılaştığında Allah bu dini uygulamayı yapmayı emretti mi? Hayır. Elçisinin sünnetinde, Resulullah'ın uygulamasında bir karşılığı var mı? Hazreti Peygamber bunu yapmış mı? Yok. Sahabe-i kiram Resulullah'tan böyle bir uygulamayı öğrenip yapmışlar mı? Yok. Da ma yaribuka. Sana şüphe veren şeyi bir an önce terk et. Ben Allah'ın emrine yabancı düşemem. Ben Resulullah'ın uygulamasına yabancı düşemem. Ben sahabe-i kiramın bilmediği bir şeyi yapamam. Belli ki bu temelsiz gözüküyor ve sürekli şüphe uyandırır. Allah'ın Resulü'nün bu temel öğretimi hayatımıza yön veren çok önemli bir prensiptir. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Bir arkadaşı böyle bir şeye davet etti mi, o ona demeli ki ben kuşku vermeyen, kesin olan şeyleri yapıyorum. İslam'daki yeri şüpheli olan şeylerden uzak duruyorum. Çünkü Resulullah bunu böyle emretti. Yine aynı bu ilke hayatımızda en çok ürettiğimiz çıktı olarak sözlerimiz için de geçerlidir. Bir kimse hakkında kesin bilgisi olmayan bir hususta konuşamaz, konuşmamalıdır. Kur'an'da baktığımızda nice ayette Cenab-ı Hak "Mâ leyse leke bihi ilmun." İlim sahibi olmadığın bir hususta kaydını düşer. Yani kesin bilmediğin bir konu. O konuda ne herhangi bir kimsenin peşine düş, peşine düşenler ne kadar çok olursa olsun. Eğer sen kesin bir bilgiyle mevzunun doğruluğunu içselleştirmemişsen, başkalarının ardına düşemezsin. Hak Teala bundan men etti. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Sen kendin eğer ilmine sahip değilsen o konuda hiç kimsenin ardına düşme. Çünkü Allah sana da اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ işitmeyi nasip etti, görmeyi nasip etti ve işiterek, duyarak, görerek topladığın malumatı değerlendirebileceğin وَالْفُؤَادَ bir kalp nasip etti. Bunlardan mesulsün. Hayatını bunları kullanarak ilerlemelisin. Allah beyhude vermedi sana o kalbi, o gözleri, o kulakları. Bunların hakkını vermek, bunları çalıştırmakla olur ve kul Allah'ın katında bundan mesul olur. Kendisi bizatihi ele alıp da hakikaten doğru dediğinde adım atması, bu nimetlerin hakkını vermesi demek, sağlam sağlam ilerlemesi demek. Ama bizatihi kendisi anlamadan, başkaları öyle diyor diye adım atması, işte Resulullah'ın nehyettiği bu. Bu kez o durum onun nazarında şüphelidir. Bizatihi kendisi görmediği, kendisi o konudan emin olmadığı sürece başkaları...

0: başkalarının demesiyle, ticarette de olsa, sosyal hayatında da olsa, kişinin hayatta önüne açılan her sahnede kendi öz sorumluluğu hep bu prensip üzere yürümek. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Şüphe veren alternatifleri ele, emin adımlarla ilerle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan'a kulağına küpe olsun diye verdiği o muazzam öğüt. Ravahu Tirmiziyyu. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiş ve kâle demiş ki, hadithun hasenun sahihun. Bu hasen sahih bir rivayettir. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demen de bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi.
0: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini, kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala, nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise, zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak, inanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında, fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen İsar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Ebu Hureyre'den

radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Kamu spotu.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü."

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili hadis-i şerifinde şu şekilde buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa, onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde cayar, husumete düştüğünde aşırı gider buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde Müslümanlar arasında aldatma olamaz, bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmuştur.

0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir." Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar."
1: Sevgiliyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor: "Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeliğinde bizi bir adam karşıladı ve "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber de ona "Sen kıyamet için ne hazırladın?" dedi. Adam başını öne eğdi ve "Ey Allah'ın elçisi, ben oruç, namaz ve sadaka olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Resulünü seviyorum." dedi. Hazreti Peygamber "Sen sevdiğinle berabersin." buyurdu. Hadisin diğer tariklerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş, fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün içtenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve onun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hazreti Peygamber'e tabi olmak gösterilmiştir. Ona tabi olmanın yolu da onu sevmekten geçer. Sevgi, onu benimsemenin ve ona inanmanın bir göstergesidir. Bu yüzden Allah Resulü, "Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe iman etmiş olmaz." buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in istediği bu sevgi hiç şüphesiz beşeri kimliğine değil, temsil ettiği misyonadır. Zira imanından kaynaklanan bu sevgiyle mümin, yerine göre anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan vazgeçecek, gerekirse peygamberi uğrunda canını vermekten çekinmeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın "Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez" uyarısı bu sevginin doğrudan imanla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Onun için Hubey bin Adi Mekke müşrikleri tarafından şehit edilirken "Senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin?" teklifine karşı "Vallahi Muhammed'e batırılacak bir diken karşılığında kurtulup çoluk çocuğumun arasında rahat etmeyi istemem" diyebilmiştir. Bunun için Ebu Ubeyde bin Cerrah, Bedir'de babasına karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Mus'ab bin Umeyr,

0: yıllarca annesinin maddi manevi baskılarına sabırla direnmiştir. Ashab bu iman ve sevgiyle etrafında toplandıkları peygamberlerini korumak için Uhud'da göğüslerini düşmana siper etmiş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Köle olarak Müslüman olan ve bu yüzden efendisinin ve Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan sahabi Habbab bin el-Eret, cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı. Müşriklerin önderlerinden olan ve erkek çocukları öldüğü için peygamberimizi soyu kesik anlamında ebter diye suçlayan As bin Vail de yaptığı kılıçlardan dolayı alacağı bulunuyordu. Bir gün alacağını istemeye gittiği As'tan şu karşılığı aldı: "Muhammed'i inkar etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim." Habbab, "Allah senin canını alıp tekrar diriltmedikçe Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim," dedi. As, "Öyleyse beni bırak. Ölüp dirildikten, tekrar mal ve çocuk sahibi olduktan sonra borcumu öderim," diyerek dalga geçti. Burada da görüldüğü gibi müşrikler her vesileyi kullanarak Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgi ve imanla bağlanan bu fedakar insanların ona olan ilgilerini zayıflatmak ve aradaki bağları koparmak istiyorlardı. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterdikleri derin sevgi ve bağlılıktan dolayı çetin sınavlara maruz kalan Habbab gibi pek çok sahabi bu sınavlardan yüz akıyla çıkmasını bilmişlerdi. Ashabın sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi, İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etkeni olmuştur. Ona duyulan bu sevgi, o günden bugüne artarak devam etmiş. Zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bedbaht kalemler, Müslümanların kalplerindeki Hazreti Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermişlerdir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı. Onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimize onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka, adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak, konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçak gönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız. Velhasıl onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve ahlaki örnekliğini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar Hazreti Peygamber'i gerçekten sevmenin de göstergesidir. Adı anıldığında salatü selam getirip okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması ona olan sevgimizin bir işareti olsa da mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça bu sevgi yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Unutmayalım ki Allah onu göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bunun değerini iyi bilmeli ve hadiste de belirtildiği gibi kıyameti beklemek yerine kendi kıyametimiz kopmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir buyuran sevgililer sevgilisiyle beraber olmanın en kestirme yolu onun rızasına erebilmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.
1: Hüsnü hal.
2: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha otuzlarının başlarındayken, kırklarının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a gir.

0: verdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik. وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
3: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
3: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ebul Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve "Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim," dedi. Yaşlı adam, "Hangisini almayı düşünüyorsun?" diye sordu. O da, "Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız," dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. "Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana, bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı," dedi. "Peki nasıl bir şey alırsınız?" dedim. Onlar, "Bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip 2 yaşına basmış olanı," dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Bilgi. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. İnsan için uğrunda yorulmaya, sıkıntı çekmeye değer en hayırlı gaye bilgidir. Bilgi yoluna adanmak, bilgi uğrunda ortaya konulan iradi bir tavra işaret etmekte olup, gönüllü girilen bu yolda, gerekirse pek çok dünyevi zevk ve menfaatten mahrum kalmayı, çile ve zorluklara göğüs germeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda sadece dini bilgiye ulaştıran değil, İnsanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönteme götüren yol kıymetlidir. Esasen insan bilmekle yücelir. Yaratıldığında Hazreti Adem'e meleklerin secdesi, onun bilgisinden dolayı olduğu gibi, dünyada da meleklerin insana tazim ve saygısı aynı sebepten devam etmektedir. İlim sıfatının tecellisiyle ortaya çıkan varlıklar bilgiye, bilene karşı şükran duyguları beslerler. Bilme niteliği insanla var olduğu için bütün varlıklar ona olan şükran duygularını onun bağışlanması için dua ederek dışa vururlar. Melekler kötülüğe karşı çıkma ve iyiliği egemen kılma mücadelesi olan Bedir Savaşı'nda inananlara destek oldukları gibi ilme talip olanlara, kendisini bilgi arayışına adayanlara da yardım eder ve kanat gererler. Zira bilgi peşinde koşmak da Allah yolunda bir mücadeledir. Allah Resulü, ilim için yola koyulan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır sözüyle buna işaret etmiştir ki, onun bu sözü insanın bilgi sahibi olmasının hem kendisi hem de diğer bütün varlıklar için ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamaktadır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve sorumlu kılan yönü bilme yetisidir. Zira insan fıtratında var olan bilme ve bilgi üretme kabiliyetiyle diğer varlıklara karşı üstünlük elde etmiştir. Bu bağlamda Bakara suresindeki "Ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti" ayeti, insanın bilen varlık oluşunu vurgulamasının yanı sıra onun sahip olduğu bilginin kaynağına da işaret etmektedir. Bilginin kaynağı ise insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten, her şeyi bilen Allah'tır. İnsan ancak Allah'ın dilemesi sonucu derin kavrayış ve bilgiye ulaşabilir. Nitekim Resulullah, Allah her kimin iyiliğini dilerse dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir buyurmuştur. Bundan dolayıdır ki Kur'an'da ilim doğrudan insana nispet edilmemiş, kendilerine ilim verilenler şeklinde ya da Hazreti Yusuf, Hazreti Lut, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'la ilgili olarak kullanıldığı gibi ilim ve hikmet verdik şeklinde Allah'a izafe edilmiştir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in kendisi de bir ilimdir ve bu vahiy şeklindeki bilgi insanın bilme ve üretme kabiliyetini geliştiren, onu açığa çıkaran, insanı düşünmeye, bilmeye, kavramaya teşvik eden, en doğruya yönlendiren ilke ve hükümleri içermektedir. Allah insanı bilgi varlığı olarak yaratmış, bilgi elde edebilmesi için de maddi ve manevi unsurlarla donatmış, beş duyu ve akıl bahşetmiştir. Akıl tek başına bir bilgi kaynağı olmasa da bilgiye ulaştıran bir güç ve kabiliyettir. Aklın yanı sıra insana verilen duygular da onun bilme yetisini oluşturan özelliklerindendir. Zira Kur'an-ı Kerim'de insana şükretmesi için verilen kulak,
göz ve kalp sayesinde bilmediklerini öğrenebileceği ifade edilmiş, diğer yandan da akıl ve duyuların bilgiyi elde etmede, hakikati idrak etmede sınırlı bir güce sahip olduğu bildirilmiştir. Bu bakımdan insan her zaman ilahi kaynaklı bir bilgiye ve yol göstericiye muhtaçtır. İslam kültüründe fıkıh, irfan ve hikmet bilgi çerçevesini belirleyen temel kavramlardır. Fıkıh, bir çaba sonucunda ulaşılan derin kavrayış, irfan, manevi tecrübeyi işin içine katmak suretiyle bilgiye ulaşma melekesini ifade eden manaları idrak etme, hikmetse dengeli olma, orta yol üzerinde bulunma, adalet niteliği taşıma anlamına gelir. Bilginin elde edilmesi kadar bilginin aktarılması da oldukça önemlidir. Bilginin herkese ulaştırılmasını arzu eden Allah Resulü bu konuda "Benden bir ayet bile olsa ulaştırınız" buyurarak genel anlamda Müslümanları bildiklerini öğretmeye, en azından aktarmaya teşvik etmiştir. O böyle bir sorumluluğu üstlenen kişileri övmüş ve "Allah onların yüzünü ak etsin" diyerek onlar için dua etmiştir. Diğer taraftan sadaka mefhumuna getirdiği açılımla bilgi öğretmeyi de sadaka olarak isimlendirmiş ve sadakanın en faziletlisi Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir buyurarak bilginin paylaşılmasının Müslümanlar arasındaki sadakatin bir nişanesi olduğuna işaret etmiştir. Peygamberimizin bu tavsiyeleri doğrultusunda Müslümanlar erken dönemlerden itibaren bilgi üretimi ve aktarımı konusunda

konusunda hassas davranmışlar, matematikten astronomiye, tıptan anatomiye, musikiden edebiyata kadar çeşitli alanları kuşatan geniş bir bilimsel sahada çalışmalar yapmışlardır. Öyle ki bugün insanlığın hizmetinde olan bilimsel birikimin temelinde Müslüman ilim adamlarının emekleri olduğunu sıradan bir bilim tarihi kitabından bile tespit etmek mümkündür. Bilgi bugün her zamankinden daha etkili bir güçtür. Gerek insan toplum, gerekse insan tabiat ilişkilerinde bilgi, içinde bulunduğumuz çağa adını verecek kadar etkin ve merkezi bir konuma sahiptir. Bu yönüyle bilgi, insanın bir sınanma aracıdır aynı zamanda. İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirme, bilginin gücüyle mümkün olduğu gibi, İnsanları kötüye sevk etme ve onları sömürme de bilgi istismarıyla gerçekleşmektedir. Çünkü modern dönemin insanları zenginleşme ve tabiata hükmetme noktasında bilginin gücünü keşfettiler. Ahlaki kaygılardan sıyrılmış bir vaziyette alabildiğine hırslı davranıp hayvanların, bitkilerin, eşyanın hatta bilginin kısacası sahip olunan her şeyin kendilerine verilmiş bir emanet olduğunu unuttular. Bilginin teknolojiye dönüştürülmesi olumlu bir durumken, menfaatleri uğruna ellerindeki teknolojik gücü sorumsuzca kullanarak bindikleri dalı kestiler. Kısa vadede insanın hayatını kolaylaştırsa da, uzun vadede yaşam alanlarını kurutacak uygulamaları onayladılar ve bilgiyi istismar ettiler. Aslında bilgi hürmete layık ve kıymetlidir. Onu faydasız hale getiren husus, kullanım yöntemleri ve gayeleridir. Bilgiyi bir sömürü, baskı ve manipülasyon aracı olarak kullanmak, bilgi kirliliği oluşturarak doğru ve gerçek bilgiyi perdelemek ve bunun sonucunda da aslında ruhları ve zihinleri kirletmek, asla tevessül edilmemesi gereken bir iştir. Müslümanın ahlaki duyarlılığı kuşkusuz bilgi alanını da içine almaktadır. Bu bakımdan bilgi, temelde ferdin kendi iç dünyasının bir inşasıdır. Zira kişinin bilgi üzerinden kurduğu bütün ilişkilerin nihayetinde, kalbini, ruhunu ve vicdanını ilgilendiren bir yönü vardır. Kısacası bilgi, hem insanın hem de toplumun faydasına dönük bir vasıtadır. Nitekim Abdullah bin Amr, Resulullah'ın şöyle dua ettiğini nakletmiştir. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğu

mutluluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki." Bunun üzerine ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır," buyurdu. Ben, "Yarısına ne dersiniz?" dedim. O, "İstediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur," diye tekrarladı. "Üçte ikisi kâfi midir?" dedim. Bu defa, "İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır," dedi. "Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı?" deyince, "İşte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar," buyurdu. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: "Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı?" diye sordum. Enes, "Evet, vardı," dedi. Ebu Kerime El-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin." Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir."

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı.

Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın. Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir adam yularlı bir deve ile peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat vardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
0: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken, gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık, bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden" buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Abdullah bin Muhaffel'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem, akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın

duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi. Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadisi şerifi paylaşacağım. An Abdullah İbni Mes'udin radıyallahu anh kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini nakleder. Kıyamet gününde insanların bana en yakın, en dost, en samimi, en arkadaş olacak kişileri bana en çok salat ve selam getirenlerdir. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın salat ve selama ihtiyaç duymadığını hepimiz biliriz. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama salatu selam göndermek yüce Rabbimizin bir emridir. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا. Allah, melekleri Hazreti Peygamber'e salat ederler. Ey iman edenler, siz de salat edin ve tam bir teslimiyetle yürekten ona selam edin. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime indiği zaman Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sordu. Buyurdular ki ya Resulallah, biz sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Peki sana nasıl salavat getireceğiz? Tabi namazda. Namazda nasıl salavat getireceğiz? İşte bunun üzerine sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allahümme salli ve berik dualarını öğretmiştir. Ebu Hureyre'nin ifade ettiği selam ise ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat esselamu aleyke eyyuhen nebi ve rahmetullahi ve berekatuh esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve

Resulü'dür. Tahiyyatta tahiyyat zaten selamlama demektir. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Esselamu Aleyke diye selamlıyoruz. Eyyühennebi, ey peygamber, ey Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyoruz. Müminlerin üzerine olsun diyoruz. Onun içindir ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, evet selamı biliyoruz ama nasıl sana salat edeceğiz dediğinde sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed, kema sallayta ala İbrahim ve ala el İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed, kema barakta ala İbrahim ve ala el İbrahim, inneke hamidun mecid. Bu salatı öğretmiştir. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i inşallah kıyamet gününde onun yanında olmak, onunla birlikte olmak, onun dostu olmak, dostlarının en evlası olmak, en iyisi olmak hepimizin arzusu değil mi? Bu nedenledir ki cuma geceleri, cuma namazından önce ülkemizde hep salatü selamlar getiririz, salalar veririz. Bu salalar aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı adeta yad etmek, anmak, ona hürmetimizi, saygımızı, tazimimizi arz eylemektir. Biz bununla hem Allah-u Teala'ya kulluk etmiş olmanın bir sevabını, ecrini, mükafatını kazanıyoruz. Allah-u Teala'nın emrine ittiba ediyoruz. Onun emrine uyuyoruz. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirerek kıyamet günü ona en yakın olabilmenin adeta yarışını yaşıyoruz değerli kardeşlerim. Ona tazimde bulunmak, ona hürmette bulunmak, ona salatü selamda bulunmak aynı zamanda imanımızın mükemmelleşmesi adına çok önemli bir hususiyettir. Bizler ona salat getirerek güzel sevaplar kazanmanın, sevaplarımızı artırmanın yanında aynı zamanda günahlarımızın da örtülmesini, kapatılmasını, hatta silinmesini sağlamış oluruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığında salatü selam getirmeyen kişi cimri olarak nitelendirilmiştir rivayetlerde. Ragime enfu raculin zukirtu indehu felem yusall aleyh. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kişinin yanında ismim zikredilir, anılır da bana salatü selam etmezse o adamın burnu sürtülsün demiştir. Çünkü Allah-u Teala çok açık ve net Allah ve melekler salat eder diyor. Yani dua ederler, rahmet eder, melekler istiğfar ederler, dua ederler. Onun içindir ki biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dua etmeliyiz. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّهُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا buyurmuyor mu Yüce Rabbimiz? Allah ve Resulüne iman etmenin yollarından biri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yüceltmek, ona saygı ve hürmetimizi ifade etmektir. Yüce Rabbimizi aynı zamanda sabah akşam tesbih etmektir. Evet, Allah ve Resulüne saygıda kusur etmeyeceğiz. Hürmette kusur etmeyeceğiz. Sabah akşam Yüce Rabbimizi anacağız ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getireceğiz. Değerli kardeşlerim, bizler söze başlarken besmele, hamdele ve salvele diyoruz. Bismillah diyerek Allah'ın adını anıyor, elhamdülillah diyerek Allah'a hamd ediyor, ve salatu ala nebiyyillah diyerek sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam gönderiyoruz. İşte bu günahların bağışlanmasının adeta bir sebebidir. Kederlerden, dertlerden bir kurtuluşun adeta işaretidir. Değerli kardeşlerim, eğer dünya ve ahiretin hayrını istiyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmeyi ihmal etmeyelim. Çünkü bu imanın bir alametidir. La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabbe ileyhi min validihi ve veledihi ve'n-nasi ecmaîn buyurmuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.

vesselam. La yu'minu ahadukum, sizden biri kamil manada iman etmiş olamaz. Hatta ekune ahabbe ileyh, ben min validihi ve validihi ve nâs ecma'in, babasından, anasından, çocuğundan, hatta bütün insanlardan kendisine daha sevimli olmadıkça diyor. Şu halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seveceğiz. Ona ittiba edeceğiz. Allah'ı sevdiğini söylüyorsanız bana tabi olun de diyor Yüce Rabbimiz. Allah'ı sevmenin yolu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, ona hürmet etmek ve tazimde bulunmaktan geçer. Değerli kardeşlerim, مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamda bulunduğumuzda Allah-u Teala adeta onun ruhunu kendisine geri veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizim o selamlarımıza, o tazimlerimize, o salatlarımıza icabet ediyor. Evet, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاتًا وَاحِدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ. Efendimiz'e bir salat göndermenin karşılığında Allah bize 10 misliyle mukabelede bulunuyor. Ve 10 günahımızı silip süpürüyor ve bize 10 kat dereceler ihsan ediyor. Bunlardan daha güzel mükafat ne olabilir? Hele kıyamet gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bolca selam getirmek suretiyle ona en yakın kişiler arasında olabilmek kadar güzel, nasipli bir iş var mı değerli kardeşlerim? Biz Efendimiz'i nasıl selamlayacağız? Az önce ifade ettiğim gibi, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kemen salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke amilun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Keme barikte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke amilun mecid. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya hayra halkillah gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlamak, ona tazimimizi arz etmek ve anamızdan, babamızdan, evlatlarımızdan ve bütün insanlardan çok sevdiğimizi ancak bu şekilde ifade edebiliriz. Namazlarda onu anmak, onu yad etmek. Evet, cenaze namazlarında da aynı şekilde Allahümme salli ve barike okuyoruz değerli kardeşlerim ikinci tekbirden sonra. Hutbelerde cuma günü yine aynı şekilde, bayramlarda sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getiriyoruz. Ezan bittiğinde, ezan duasını okuduğunuzda yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlamayı unutmayın. Her duada sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirin. Onun adı anıldığında ona salat selam getirmeyi unutmayın. Gündüzün başında ve sonunda hep onu hatırlayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret etmeyi Allah hepinize nasip etsin. Kabrinin önünde durduğunuzda Hazreti Bekir ve Ömer Efendimizle birlikte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yürekten, candan selamlayın. Hacca ve umreye giden kardeşlerimiz, bizim de selamımızı arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğimizde, cuma günleri ve gecesinde Peygamber Efendimiz öyle diyor. Min efdali eyyamikum yevmul cuma. Sizin günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. İşte o gün Hazreti Adem yaratıldı ve o gün kıyamet sayhası İsrafil tarafından üflenecek. O gün kıyamet kopacak. Onun için fe eksiru aleyye mine salafi. Cuma günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bolca selam getirin. Fe inne salatekum ma'rudatun aleyye. Çünkü sizin salatü selamınız bana arz olmuş. Kunut duasında yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayınız. Bir mecliste oturduğunuzda Efendimiz'e salatü selam getiriniz. Mâ celese kavmun meclisen lem yezkurullâhe fîhî ve lem yusallî fîhî ale'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem illâ kâne aleyhim tira yevmel kıyâme. İnşâ'a afâ anhum ve inşa'a ahadahum bihad buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kavim, bir topluluk, bir mecliste oturup, bir yerde oturup Allah'ı zikretmeden ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmeden kalkılacak olurlarsa kıyamet günü onlar için bir hüsran, bir kayıptır. Allah Teala o gün onları isterse affeder, isterse onları bu kusurları sebebiyle cezalandırır.

yaptırabilir. Allah bizi mükafatlandırdıkların arasına ilhak eylesin. Evet. وَالَّذ۪ي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ buyuruyor Yüce Rabbimiz. Karanlıklardan aydınlığa çıkaracak Allah ve Resulünün ve meleklerin selamladığı peygamberi hep birlikte selamlayalım. Bütün peygamberleri selamlayalım. Ve son olarak diyelim ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam göndererek Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sana olsun. Ey alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'i selamlayarak sizlere de Allah'ın selamını, rahmetini, bereketini ve tüm güzelliklerini Rabbimizin vermesini niyaz ederek hepinizi selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu.
1: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
0: Muhammed Aleyhisselam'a
1: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
0: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müferridun öne geçti," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir?" diye sordular. "Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din velau karihal kafirun.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz.

Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine 1 aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır" buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır" diye dua ederdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı?" dedi. Sahabiler "Hiçbir eser kalmaz" diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İşte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler" buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, 3'te birini ibadetle, 6'da birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı." Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Ebu Hur-

Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi.

Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ne oluyor? Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebu Bekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana.
3: Hala bir haber yok mu?
2: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor. Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
3: Başına konan ödülü artıralım.
2: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
3: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
4: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
5: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
6: Burada boşuna oyalanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzeyi aramalıydık.
7: Ben yıllardır istiyorum. Bana güven. İzler burada iki adamın olduğunu söylüyor.
6: Şu mağaraya bakmalıyız.
8: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor. İçeride insan olması mümkün mü?
0: 29. Bölüm.
5: Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir, Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliğinde ilerliyordu. Güneş doğmadan kısa bir süre önce Akik Vadisi'ne ulaştılar. Daha tepeye varmadan güneş iyice yükselmiş, sıcak şiddetini artırmıştı. Güneşin yakıcı sıcağı geçinceye kadar istirahat için mola vermeleri gerekiyordu. Rehberleri Abdullah, ilerideki karaltıyı göstererek müjde verdi.
9: Şurada gördüğünüz karaltı dinlenebileceğimiz bir yer. Ümmü Mabed'in çadırı. O orada oturur, gelen geçenlerin su ve yiyecek ihtiyacını karşılar.
10: Ondan biraz hurma ve et satın alabiliriz belki.
9: Merhaba ey Ümmü Mabed.
11: Hoş geldiniz, buyurun.
9: Senden yiyecek ve içecek satın alabiliriz diye düşündük. Belki dinlenebileceğimiz gölgelik bir yer de gösterirsin bize.
11: Vallahi yanımda satacak bir şeyim olsaydı size verirdim. Kıtlıktan dolayı biz bile yiyecek bir şey bulamıyoruz.
9: Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Şuradaki keçi ve koyundan da mı istifade edemeyiz?
5: Peygamberimiz duruma müdahale ederek, şu koyunun sütü var mı, sağılır mı dedi.
11: O sürüden geri kalmış dermansız bir koyundur. Memeleri kurudu, süt veremez.
5: Peygamberimiz, onu sağmama müsaade eder misin dedi.
11: Olur. İstiyorsanız deneyin ama sütü yok.
5: Peygamberimiz koyunun başına oturdu. Allah'ım şu koyunu bereketlendir, bolca sütlendir diye dua ederek sağmaya başladı.
11: Süt geliyor gerçekten de. Bu nasıl olur? Bu koyun süt vermeyeli aylar oluyor.
5: Etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında koyun süt vermeye başladı. Peygamberimiz büyükçe bir çanak istedi ve onu sütle doldurdu.

0: Hazreti Ebubekir'e ve Ümmü Mabed'e ikram etti. Sonra kendi içti. Kalanını da ev halkına vermesini tembihleyerek yanından ayrıldı. Ümmü Mabed gördüğü bu mucize karşısında hayretler içindeydi. Akşam eşi geldiğinde bir çırpıda olanları anlattı.
1: Olağanüstü şeyler anlatıyorsun.
2: Evet, vallahi o zat mübarek bir insandı.
1: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
2: Gördüğüm en güzel insandı. Ne kilolu ne zayıftı. Siyah, çok güzel gözleri vardı. Sesi tok ve kararlıydı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Uzaktan bakıldığında da, yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları onu ortalarına almıştı. Hep onu dinliyorlar. Bir şey istediğinde hemen buyruğunu yerine getiriyorlardı. Ekşi ve asık suratlı değil, güleçti. Etrafındakilere çok nazik davranıyordu. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
1: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
2: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
1: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
0: Ebu Mabed peygamberimizin arkasından yetişerek Müslüman oldu. Ümmü Mabed ve oğlu da peygamberimiz Medine'ye yerleştikten sonra yanına gidip İslamiyet'e girdiklerini açıkladı. Yesrib'deki Müslümanlar Resulullah'ın Mekke'den çıktığından çoktan haberdar olmuşlardı. Peygamberimizin mağarada saklandığı günler gelişini geciktirince arkadaşları endişelenmeye başlamıştı. Her gün evlerinden çıkıp Mekke'den gelen yola hakim bir tepe üzerinde güneş iyice kavurucu olmaya başlayıncaya kadar bekleşip dağılıyorlardı. Bu arada peygamberimiz de Ümmü Mabed'in çadırından Kuba'ya doğru ilerlemekteydi. Hazreti Ebubekir arkalarından bir atlının yaklaşmakta olduğunu fark etti.
3: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
4: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım?
0: Peygamberimiz beni cebbar ve kahhar olan Allah korur dedi. Süraka büyük ödülü alacağından emindi. O kadar yaklaşmıştı ki onları yakalaması an meselesiydi. Bu sırada peygamberimiz "Ya Rabbi onu atından düşür" diye dua etti.
4: Hay aksi. Nasıl gömüldü ayakların kuma? Hadi hadi kalk, kalksana. Neden çıkmıyor bu at kumun içinden? Olacak şey değil. De! De! Kalk diyorum sana, kalk! Az önce Muhammed bir şeyler söyledi. Ondan mı başımıza geldi bu? Kalk artık, kalk! Elimizdeki fırsatı kaçırıyoruz. Muhammed, bu senin işin, anladım. Bırak beni gideyim. Sana zarar vermeyeceğim. Gördüklerime de senden bahsetmeyeceğim. Yeter ki beni bu durumdan kurtar.
0: Peygamberimiz ve arkadaşları durdular. Süraka da onların yanına geldi. Onda bir olağanüstülük olduğuna inanmıştı. Şöyle dedi.
4: Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavmini sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler. Kabul ederseniz size yanımdaki yol azığımı ve oklarımı vereyim. Eğer bu oklardan birini yolunuzun üstündeki arkadaşıma götürürseniz size dilediğinizi temin eder.
0: Peygamberimiz, senin mallarına ihtiyacım yok ey Süraka. Sen İslam'a girmedikçe senden bir şey kabul etmem. Sen bizi gördüğünü kimseye söyleme dedi.
4: Emret, ne istersen onu yapacağım.
0: Peygamberimiz, Mekke'ye dön. Kimsenin bize ulaşmasına fırsat verme dedi. Süraka denileni yaptı. O yolda arama yapmak isteyenlerin hiçbirine

0: müsaade etmedi. Günün başında peygamberimizin canına kasteden Süraka, günün sonunda adeta onun koruyucusu oluvermişti. Peygamberimiz Rebiülevvel ayının 12'sinde Medine'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya ulaştı. Burada Külsüm bin Hidm'in evine misafir oldu. Külsüm bin Hidm güzel ahlakıyla tanınan, kavmi tarafından sevilen bir zattı. Resulullah ve arkadaşları burada bir müddet dinlendiler.
1: Ya Resulallah, gelişiniz bizi nasıl sevindirdi anlatamam. Şeref verdiniz. Yemek hazır, buyurun.
2: Necih, bize yaş hurma da getir.
1: Buyurun, afiyetle yiyin.
0: Getirilen meyve, dalı üzerinde yaş ve kuru hurmaları bulunan taze yapraklı bir hurma salkımıydı. Peygamberimiz bu hurmanın cinsinin ne olduğunu sordu.
1: Burada çok sevilir ya Resulallah. Ümmü Cirzan hurması deriz buna.
0: Peygamberimiz, ya Rabbi, Ümmü Cirzan'ı bereketlendir diye dua ettikten sonra, Hazretçilerden Esad bin Zürare nerede diye sordu.
1: O bu as savaşında kabilemizden birini öldürmüştü. Şimdi buraya gelmeye cesareti yok.
0: Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki düşmanlık hala tesirini sürdürüyordu. Artık Müslüman oldukları için aralarında bir çarpışma olmuyordu ama hala birbirlerine karşı tahammülsüzdüler. Mesela iki kabile de bir diğerinin imamlığında namaz kılmayı kabul etmiyordu. Ancak her ikisi de gönül rızasıyla peygamberimizin öğretici olarak gönderdiği Mekkeli birinin imamlığını kabul ediyordu. Bu düşmanlığın çözülmesi gerekiyordu. Resulullah'ı görme isteğiyle yanıp tutuşan ama aralarındaki kan davası yüzünden gündüz gelemeyen Esad bin Zürare, hava karardığında yüzünü bir örtüyle kapatarak Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberimiz onun bu haline şaşırınca şöyle dedi.
3: Ya Resulallah, sen bir yerde bulunursun da ben seni selamlamak için hayatın pahasına nasıl kalkıp gelmem?
0: Geceyi peygamberimizin yanında geçiren Esad bin Zürare sabah olduğunda yine saklanarak evine döndü. Bunun üzerine peygamberimiz Evsli Sa'd bin Hayseme'ye onu himayesine almasını söyledi. Sa'd ve yanındaki Müslümanlar şöyle cevap verdiler.
4: Ey Allah'ın Resulü! Senin birine eman vermen yeterlidir. Hepimiz emanı verdiğin kişiyi himayemize almış oluruz. Ama illaki bunu bizim yapmamızı istersen biz de yaparız.
0: Sa'd peygamberimizin isteğini fark edince Esad'ın evine gitti. Ona tüm Evslilerin eman verdiğini söyleyerek Esad'ı serbestçe Evs topraklarına gelmeye ikna etti. İslam bu iki kardeş kabile arasındaki kin ve nefreti söndürecek, onları dünyanın en vefakar insanları olarak anılan Ensar haline getirecekti. Kubalı Müslümanlar, peygamberimizin içinde namaz kılacağı bir mescit yapmak istediler. Bu mescit için Külsüm bin Hidm'in hurma kuruttuğu arazi seçildi. Peygamberimizin işareti üzerine Harre mevkiinden taş getirildi. Resulullah kıbleyi belirleyip bir taşı alarak buraya koydu. Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken, Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
1: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
4: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
0: Peygamberimiz, hayır sen başkasını al diyerek çalışmasını sürdürdü. Bu arada şair Abdullah bin Revaha şiirler söylüyor. Peygamberimiz de onun sözlerinin son kelimelerini tekrarlıyor.
5: Mescitlerin inşasında çalışmaya koyulanlarla, ayakta veya otururken Kur'an okuyanlar ve gecelerini sadece uyuyarak geçirmeyenler felah buldular.
0: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti. Peygamberimiz Medine'de yaşamaya başladıktan sonra her cumartesi burayı ziyaret edecek ve Kuba halkını her zaman hayırla yad edecekti.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın" mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten İki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye, açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını

Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında "Onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu: Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin.

0: senden başka ilah yoktur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacaktır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al desin. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radiyallahu an naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle," buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hüreyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Bir eğitici ve eğitimci olarak Hazreti Peygamber. Sevgili Peygamberimiz, Yüce Allah tarafından müjdeleyici, beşir ve uyarıcı, nezir olarak görevlendirildiği gibi, güzel ahlakıyla da müminlere örnektir. Onun bu görevi Bakara Suresi 129 ve 151, Ali İmran Suresi 164 ile Cuma Suresi 2. ayetlerde bildirildiği üzere, Yüce Allah'ın ayetlerini müminlere okumak, onlara kitapla hikmeti öğretmek, bir de onları her kötülükten arındırmaktı. Allah Resulü'nün insan eğitimi noktasında misyonunu açıklayan bu temel düsturlar, onun hayatında her zaman öne çıktı. Çünkü o, vahyi tebliğ eden, anlatımı açık, anlayışı derin, kolayca kavrayan, bilen ve bildiklerini yaşayan, uyarıcı, zorlaştırmayıp kolaylaştıran, sabırlı, sakin, şefkatli, güler yüzlü örnek bir eğiticiydi. Aldığı her yeni vahyi Müslümanlara hemen bildirir, dinin gereklerini harfiyen öğretirdi. İslam'ın ilk yıllarında Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskıları yüzünden gizli bir merkez edinme ihtiyacı duymuştu. İlk Müslümanlardan Erkam bin Ebil Erkam'ın evi Safa Tepesi'nin eteklerindeydi. Hazreti Peygamber, Kabe'yi ziyarete gelenlerin kolayca ve dikkat çekmeden ulaşabileceği bu evde arkadaşlarıyla toplanır, eğitim ve tebliğ faaliyetlerini burada yürütürdü. Medineli ilk Müslümanlar Akabe'de kendisine biat ettiğinde onların eğitimi için Musab bin Umeyr'i Medine'ye göndermişti. Hicretten sonra Mescid-i Nebevi hem namaz kılınan bir yer hem de eğitim faaliyetlerinin merkezi oldu. Hazreti Peygamber namazı kıldırdıktan sonra genellikle yüzünü ashabına döner otururdu. Bazen kendisi bir konu açar, bir soru sorar, ashabının bilgi düzeyini belirlerdi. Daha sonra onlara Kur'an ayetlerini açıklardı. Bu arada soru soran olursa cevaplardı. Mescid-i Nebevi'de Sufi adı verilen bir bölüm vardı. Kalacak yeri olmayan kimsesizler, vaktinin çoğunu Kur'an'ı ve İslam'ı öğrenmekle geçiren sahabiler burada yatıp kalkıyordu. Hazreti Peygamber onlarla bizzat ilgileniyor, onlara İslam'ı öğretiyordu. Ashab-ı Suffe adı verilen bu kişilerin ihtiyaçları da çoğu zaman Müslümanlar tarafından karşılanıyordu. Suffe bazen kalabalık oluyordu. Bazı kabileler İslam'ı öğrenmek için büyük bir toplulukla Medine'ye geliyor, bir süre Mescid-i Nebevi'de kalıp İslam hakkında bilgi edindikten sonra dönüyorlardı. Ayrıca Resulullah yeni Müslüman olan bölgelere çeşitli görevliler gönderiyordu. Bu görevliler vergi toplama, halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenme gibi işlerin yanı sıra onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretme görevini de üstleniyorlardı. Ashabı merak ettikleri konuları Hazreti Peygamber'e sorarlar, o da sabırla anlamadıkları konuları defalarca tekrarlardı. Haftanın bir gününü sadece kadınlara ayırırdı. Bugün de onların eğitimiyle ilgilenir, sorularına cevap verirdi. Akşamları kendi evinde eşlerini bir araya toplayarak onlarla sohbet ederdi. Bu sohbetler müminlerin anneleri için özel bir eğitim imkanı sağlıyordu. Bu sohbetlerle ve Hazreti Peygamber'in yanında geçen yıllar boyunca gördükleriyle büyük bir ilmi birikim edinen eşleri onun vefatından sonra birçok kişi yetiştirmişlerdi. Özellikle Hazreti Ayşe fıkıh bilgisiyle meşhur olmuştu. Mescid-i Nebevi'de okuma yazma ve Kur'an öğreten sahabiler de vardı. O dönemde Arap toplumunda çok az kişi okuma yazma biliyordu. Hazreti Peygamber okuma yazma öğretimine büyük önem veriyordu. Medine'de Mescid-i Nebevi dışında yeni mescitler inşa edildiğinde bunlarda eğitim mekanı olarak hizmet görmeye başladılar. Medine'de bazı evlerde Kur'an ve okuma yazma öğretimine tahsis edildi. Hazreti Peygamber gençlere ok atma, yüzme, hesap, tıp, astronomi, Kur'an-ı Kerim eğitimleri vermenin anne babanın görevleri olduğunu söylerdi. Hudeybiye Antlaşması'nın ardından Hazreti Peygamber zamanın liderlerine mektuplar göndererek onları ve halklarını İslam'a çağırdı. Bu mektuplar Bizans Kayseri, Sasani Kisrası, Habeş Necaşisi, Mısır Mukavkısı gibi hükümdarlara, Yemame, Bahreyn, Gassani, Busra emirliklerine ve çok sayıda kabile reisine ulaştı.

ulaştırıldı. Böylece onun eğitim faaliyetleri bir anlamda Arap Yarımadası sınırlarını da aştı. Hazreti Peygamber Veda Hacı sırasında Arafat'ta İslam'ın temel ilke ve kurallarını açıkladığı hutbeyle de adeta bir eğitim icra etti. İnsanların sahip olduğu hakların ve görevlerin açıklandığı bu hutbe aynı zamanda bir vasiyetti. Veda hutbesi diye adlandırılan bu konuşmasında o, Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya sarılmanın gerekliliğini vurguladı. Geride bıraktığı Kur'an ve sünnetinin yanı sıra bu hutbede çağları aşan evrensel bir eğitim mesajı oldu.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur. Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet, İkisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan mükafat bekliyor musun buyurdu. O, evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

takva elbisesi. Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. Nerede olursan ol, Allah'tan ittika et. Ona karşı saygısızlıktan sakın. İşlediğin bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Bu hadiste dikkatimizi çeken ilk şey ittika, sakınmak kelimesidir. Kur'an'da sık geçen takva kelimesi de aynı kökten gelmekte ve çoğunlukla Türkçe'ye Allah'tan korkmak şeklinde çevrilmektedir. Halbuki kelimenin kökünde yer alan sakınmak, çekinmek, korunmak anlamlarının Allah'a karşı saygısızlık etmekten, günah işlemekten, haramlara düşmekten çekinmek ve korunmak olarak anlaşılması daha uygundur. Çünkü kafirler için hazırlanan cehennemden korunmamızı ifade eden ayette de aynı kelime yer almıştır. Kur'an'da muttakilerin özellikleri sayılırken bunların Allah'ın buyruklarını yerine getiren ve haramlardan sakınan kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca birçok ayette takva bizatihi iyilik olarak takdim edilmiştir. En hayırlı azık takvadır. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak esastır. Takvaya en uygun olan adaletli olmaktır. Ve Allah muttakilerin dostudur. Nerede ve ne durumda olunursa olunsun, Allah'a karşı saygılı olmak ve onun emirlerini ihlal etmekten sakınmak muttakilerin özelliğidir. Hazreti Peygamber'in ihsan mertebesi olarak tarif ettiği Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek de böyle bir şeydir. Her şeyi bilen, gören, işiten ve bütün gizliliklere vakıf olan bir yaratıcıya inanmanın doğal sonucu budur. Hangi görev ve statüde bulunursa bulunsun, sürekli Cenab-ı Hakk'ın gözetim ve denetiminde olduğunu bilen bir müminin bilerek günah işlemesi ve günahında ısrar etmesi kolay değildir. İşte bu duyarlılık içinde olan bir müminden kimseye zarar gelmez. Gerçek dindarlardan zarar gelmeyeceği kanaati, böyle kimselerin sürekli bir nefs muhasebesi, otokontrol içinde bulunmalarından dolayıdır. Halbuki bu duyarlılığa sahip olmayan, haram helal ve hesap endişesi taşımayan bir kimsenin nasıl tehlikeli olabileceği, ecdadımız tarafından "kork Allah'tan korkmayandan" atasözüyle veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Araplar da bunu "Allah'tan utanmıyorsan dilediğini yap" şeklinde dile getirmişlerdir. İnsanın günah işlemekten masum olmadığını dikkate alan sevgili Peygamberimiz, bunun da çaresini göstermiş, yapılan bir yanlışın ardından onu unutturacak ve izini silebilecek bir iyiliğin yapılmasını tavsiye etmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, iyiliklerin kötülükleri yok edeceğini bildirmektedir. Kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlar, güzel sona ulaşacak olanlardır. Yarattığı kulunun zaaflarını ve günah işleme potansiyelini iyi bilen Yüce Allah, bu yüzden tevbe kapısını sürekli açık bırakmıştır. Çünkü önemli olan hatayı ve yanlışı fark edip vazgeçmek, bunu telafi edecek iyiliklere yönelmektir. İyi Müslüman, iyiliği çok olan, mizanda sevabı ağır basan Müslümandır. Esas olan hatasız kul olmaz gerçeğinden hareketle, sıfırlanmayan hataların asgariye indirilmeye çalışılmasıdır. İyiliklerin, güzelliklerin çoğaldığı bir dünyada, kötülükler kimseye zarar veremeyecek bir marjinalliğe itilebilir. Şeytanı tamamen işsiz güçsüz bırakmayacak kadar bir kötülüğün kolayca kontrol altında tutulabileceği aşikardır. Bunun yolu da yapılan bir yanlışa birkaç misli doğruyla karşılık vermek, işlenen bir günahı iyilik ve sevap yağmuruyla silip süpürmektir. Allah katında en değerli olanların en muttaki insanlar olduğunu dikkate alan sevgili Peygamberimiz, ashabına da bu doğrultuda tavsiyelerde bulunmuştur. Bir gün yanına gelen birisi, "Ey Allah'ın elçisi, ben yolculuğa çıkıyorum, beni azıklandır, bana hayır duada bulun" dedi. Allah Resulü, "Allah seni takva ile azıklandırsın" buyurdu. Adam daha fazlasını isteyince Hazreti Peygamber, "Allah seni bağışlasın" dedi. Adam, "Anam babam sana feda olsun, biraz daha artır" deyince Peygamber Efendimiz, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın" duasıyla karşılık verdi. Müttaki insanlar Allah'ın dostlarıdır.
Cenab-ı Hak bunları evliyası olarak nitelendirmiştir. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına, evliyasına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bir sonraki ayet bu dostların kimler olduğunu bize şöyle açıklıyor. Onlar iman edip takva sahibi olanlardır. Demek ki Allah'ın velisi olmak için olağanüstü özellikler veya seçilmiş olmak gerekmiyor. Gökte uçmak, denizde yürümek, herkesin kalbini okumak gibi fantezilere de ihtiyaç yok. İman edip salih amelde bulunmak, yani müttaki olmak, Allah'ın dostu olmak için yeterlidir. Bu ilke Allah Resulü için de geçerlidir. Onun için Hazreti Ayşe bir gün sevgili eşini ararken onu secde halinde, "Ya Rabbi, nefsime takva duygusunu ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Sen nefsimin velisi, yetkilisi ve Mevlası, sahibisin." şeklinde dua ederken bulmuştu. Hadisimizin son cümlesi, insanlarla ilişkimizde güzel ahlakı esas almamızı, yani onlara güzel davranmamızı tavsiye etmektedir. Takva sahibi olmanın doğal sonucu budur. Kişinin kendi halinde iyi bir insan olması, münzevi bir halde Allah'a karşı görevlerini yerine getiriyor olması yeterli değildir. Allah'a olan itaat ve saygısını toplum içinde de göstermesi şarttır. Bu da diğer insanlarla ilişkisinde ortaya çıkacaktır. Çünkü kişi orada cömertliğini, yardımseverliğini gösterecek. Öfkesini yenmeyi, insanları affetmeyi orada öğrenecektir. Sabrı, sevgiyi, paylaşmayı, dayanışmayı orada hayata geçirecektir. Onun için takvanın, yani iyi Müslüman olmanın gerçek ölçüsü dağ başında değil, toplumsal hayatta ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz kendisine sorulan müminin cennete girmesine en çok vesile olan şey nedir sorusuna takva ve güzel ahlak cevabını vermiş, cehenneme girmesine de en çok ağız ve tenasül organının yol açtığını bildirmiştir. Buradan anlaşılıyor ki elimizi, dilimizi haramdan koruyup iffetimize de sahip çıkarsak takva ve güzel ahlaka ulaşmanın en kestirme yolunu bulmuş oluruz. Kur'an'da daha hayırlı olduğu bildirilen takva elbisesine bürünebilmek için sevgili peygamberimizin şu duasını tekrarlayarak Cenab-ı Hakk'ın yardımına sığınmak ve bu yolda gerekli çabayı göstermek hepimizin görevi olmalıdır. Ey Allah'ım! Ben senden hidayet ve takva, iffet ve gına, kimseye muhtaç olmayacak zenginlik istiyorum.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimizin saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalına ise saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayet-i kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu, Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada

bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

0: Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.''

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme entesselam ve minkesselam tebârekte ya zel celâli vel ikram.
0: Allah'ım, sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darusselam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Esselam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın her alanında uygulayan sevgili Peygamberimiz, insanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Rabbi ğfir li ve tub alay. İnneke ente tevvabur rahim.
3: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in toplum kesimleriyle olan örnek ilişkilerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin şiddete karşı tavrını ele almak istiyoruz, dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, İslam'la birlikte cahiliye toplumunda kabileler ve fertler arasında öteden beri süregelen kavgalar büyük çapta önlenmişti. Ancak zaman zaman çeşitli sebepler yüzünden Müslümanlar arasında huzur bozucu ihtilaf ve çekişmelerin çıktığı da oluyordu. Hazreti Peygamber bu tür olayları cahiliye zihniyeti olarak değerlendiriyor ve anında önlem alıyordu. Bir defasında Medine'nin bilinen Evs ve Hazreç kabilelerine mensup bir grup Müslüman bir arada oturup sohbet ederlerken yanlarına uğrayan bir Yahudi onlara bir zamanlar aralarında meydana gelen Buaz Savaşı'nı ve ondan önce meydana gelmiş bazı olayları anlatır. Ve bu savaşlar üzerine birbirleri hakkında okudukları şiirleri hatırlatır. Bunun üzerine Evs ve Hazreç'e mensup Müslümanlar birbirleriyle çekişmeye başlar. Hatta işi kılıçlarına sarılarak dövüşmek üzere harekete geçmeye kadar götürürler. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber olaya müdahale ederek, "Ey Müslüman topluluğu, Allah'tan korkun. Ben daha aranızda bulunuyorken Allah sizi İslam'la şereflendirmiş, onunla size ikramda bulunmuş, cahiliyeden kurtarmış, küfürden uzaklaştırmış ve kalplerinizi birleştirmişken siz nasıl oluyor da cahiliye davası güderek birbirinize düşüyorsunuz?" dedi. Peygamber Efendimizin bu sözleri üzerine Müslümanlar kavgaya son verip birbirleriyle barıştılar. Yine böyle bir çekişme, Müstalikoğulları gazvesi sonrası meydana gelmişti. Cehça bin Kays adlı bir muhacirle Ensardan Sinan bin Vebera kavga etmiş, bunun üzerine Sinan bin Vebera, "Yetişin ey Ensar!" Cehça da, "Yetişin ey muhacirler!" diyerek muhacirleri ve Ensar'ı imdada çağırırlar. Muhacirlerle Ensar birbirine girecekleri sırada ileri gelen kişiler araya girerek yatıştırıcı konuşmalar yaparlar. Bu sırada durumu fırsat bilen münafıkların lideri Abdullah bin Übey, güya Ensar'a destek mahiyetinde olur olmaz şeyler söyleyerek ortalığı karıştırmak istiyor. "Allah'ın Resulü'nün yanındakilere yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'ye dönersek şerefli ve güçlü olan güçsüz olanı oradan çıkarıp atacaktır." diyerek Ensar'la muhacirleri karşı karşıya getirmeye çalışıyordu aklı sıra. Onun bu sözlerine şahit olanlar bunu hemen Hazreti Peygamber'e ilettiler. Peygamber Efendimiz olup bitene bir de olayın faili Abdullah bin Übey ve arkadaşlarından dinledi. Fakat onlar bu defa da yemin ederek böyle bir şey demediklerini söylüyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber olayın üzerine daha fazla gitmedi. Bu durumda bu haberi Peygamber Efendimiz'e iletenlerden birisi olan Zeyd bin Erkam, sonuç olarak yalancı durumuna düştüğünü düşünerek evine kapanmıştı. Hazreti Zeyd ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden bir şey de gelmiyordu. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada münafıkların kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber vereceğinden korktukları o sure indirilmişti. Evet, Allah-u Teala Münafıkun suresini indirmiş ve gerçek ortaya çıkmıştı. Zeyd bin Erkam'ı yanına çağıran Allah Resulü, "Zeyd, Allah seni tasdik etti," buyurdu. Böylece gerçek ortaya çıkmış, Abdullah bin Übey başta olmak üzere aslında inanmadıkları halde inanmış gibi görünerek Müslümanlara zarar vermek isteyenlerin, münafıkların Anadolu tabiriyle foyaları oldu.

0: ortaya çıkmıştı. Peygamber Efendimiz Medineli Müslümanlar olan Ensar'la Mekkeli Müslümanlar olan muhacirler arasında yaşanan bu olaydan sonra olay yerine gelerek duruma müdahale etmiş, bu yaptıklarının cahiliye halkının davası olduğunu söyleyerek "Bırakın bunu, bu kötü bir şeydir." buyurmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzde olduğu gibi İslam'dan önce ve İslam'ın doğuşu sırasında dünya şiddete yabancı değildi. Roma İmparatorluğu'nda, Arap Yarımadası'nda, Gassaniler ve Hireliler gibi Arabistan'ın çevresindeki devletlerde, hatta kabilelerin iç bünyesinde ve kabileler arasında bile şiddet toplumsal ilişkilerde bilinen ve uygulanan bir yöntemdi. Mekke döneminde Müslümanlar ve hatta bizzat Hazreti Peygamber bile bundan nasibini almış, şiddete maruz kalmışlardı. Mekke'de gücü elinde bulunduran müşrikler, İslam'ın yayılışını önlemek için Müslümanlara sosyal ve ekonomik boykot, baskı, keyfi tutuklama, göçe mecbur bırakma, bağlama, zincire vurma, kızgın kumlar üzerine yatırıp üzerlerine taş yığma gibi akla hayale gelmeyecek çeşitli işkence türleri ve hatta öldürme gibi yöntemler uygulamışlardı Müslümanlara. Müşriklerin Müslümanlara karşı şiddet uygulaması İslam'ın Mekke döneminin son gününe kadar sürmüştür. Nitekim hicretten önce Darün Nedve'de toplanan müşriklerin Hazreti Peygamber'e uygulamak üzere aralarında tartıştıkları şeylerin her biri birer şiddet yöntemidir. Mekkeliler fırsat düştükçe Medine döneminde de ele geçirdikleri Müslümanlara şiddet uygulamaktan geri durmamışlardır. Hicretin 4. yılında Zeyd bin Besinne ve Hübeyb bin Adi'yi çarmıha gelip işkenceyle öldürmeleri bunun en müşahhas örneğidir. Bu vesileyle Zeyd bin Desinne'nin şehitlik öyküsünü sizlere bir kez daha hatırlatmak isteriz. Müşriklerin Mekke'ye uzaklığı 450 kilometre kadar olan mesafeyi aşarak Medine'ye gelip Müslümanlara saldırmaları üzerine gerçekleşen Uhud gazvesinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmişti. O günlerde Müslüman olmak isteyen kabileler peygamberimize geliyor, o da ashabından seçtiği kimseleri onlara İslam'ı öğretmeleri için gönderiyordu. İşte peygamberimiz kendisine gelen Adal ve Kare kabilelerinin isteği üzerine Asım bin Sabit'in liderliğinde 10 kişiyi bu iki kabileye göndermişti. Topluluk Mekke'ye 70 kilometre uzaklıktaki Reci suyuna geldiğinde davet sahipleri tarafından tuzağa düşürülmüş, yaklaşık 200 okçuyla grubun etrafı sarılarak teslim olmaları istenmişti. Teslim olmayı reddetmeleri üzerine oka tutarak 7 kişiyi öldürmüş, kalan 3 sahabiyi de esir almışlardı. Esirlerden Tarık bin Abdullah da Mekke'ye götürülürken yolda şehit edildi. Hübeyb el-Ensari ve İbni Desinne ise Mekkeli kalabalık bir topluluğun gözleri önünde işkenceyle şehit edildi. Müşrikler Zeyd bin Desinne'yi öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar ve ona "İster miydin şu anda senin yerine burada Muhammed olsaydı da onun boynunu vursaydık, sen de evinde rahatça uyusaydın" dediler. Bu soru karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben evimde ailemle otururken Hazreti Peygamber'in vücuduna bir dikenin batmasına dahi gönlüm razı olmaz." diyordu. İşte bunun üzerine o günlerde henüz Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan, "Hayatımda Muhammed kadar sevilen hiç kimse görmedim." diyerek Hazreti Peygamber'e duyulan sevgiyi itiraf ediyordu. Müşrikler uyguladıkları türlü türlü şiddet yöntemleriyle İslam'ın yayılışını önlemeye muvaffak olamadı. Bütün baskılara rağmen kazanan taraf şiddet uygulayan değil, uygulanan taraf, yani Müslümanlardı. Çünkü Peygamber Efendimiz müşriklere aynı yöntemle karşılık vermemiş ve onlardan intikam alma yoluna gitmemişti. Müslümanlar çektikleri işkencelerden dolayı kendisine sızlandıklarında sabretmelerini öğütledi her zaman. Çünkü Peygamber Efendimiz şiddet taraftarı değildi. Şiddet taraftarı olmadığı gibi onun asıl hedefi şiddeti önlemekti. Zira Kur'an-ı Kerim'de "Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin, buyrulur ve her inatçı ve zorbanın hüsrana uğradığı bildirilir. Değerli dostlar, Peygamber Efendimizin şiddete karşı tavrını konuşuyoruz. Şiddeti aile içi ve toplumsal şiddet olarak iki kısımda ele almak mümkündür. Aile içi şiddetten bahsedildiğinde ilk akla gelen aile reisinin, diğer aile bireyleri ve büyüklerin küçükler üzerinde uyguladığı şiddet ve baskıcı tavırlardır söz konusu olan. Bu tür bir uygulamanın ailede huzuru, sevgi ve saygıyı ortadan kaldıracağı açıktır. Ayrıca böyle bir durumun olup bitene şahit olan ve tabii yaşananlardan bizzat etkilenen çocuk ve gençler için kötü sonuçlar doğuracağı, onların karakteri üzerinde olumsuz etkide bulunması da kaçınılmazdır. Çünkü şiddeti kanıksayan aile fertlerinin kendisinin de ileride aynı yollara başvurması doğaldır. Bunu önlemekte şiddet, baskı ve ezici tavırlar yerine karşılıklı sevgi ve saygının hakim olduğu bir aile yuvası oluşturmakla mümkündür. Çok sayıda bireysel ve toplumsal çatışmanın kaynağı olan şiddet sonucunda basit sorunlar dahi üzücü olaylara sebep olabilmektedir. Peygamber Efendimiz gerek aile içi şiddeti ve gerekse toplumsal şiddeti söz ve davranışlarıyla önlemeye çalışmış ve bu konuda gerekli tedbirleri almıştır. Onun evinde her şeyden önce sevgi ve saygıya dayalı bir hayat tarzı hakimdi. O, aile içi problemleri şiddete başvurmaksızın çözme yoluna giderdi. Nitekim hanımlarına, hizmetinde bulunanlara ve evinde büyüyen kimselere hiçbir zaman şiddet uygulamamış, onları dövmemiştir. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in hiçbir hizmetçisini ve hanımını dövmediğini, eliyle hiçbir canlıya vurmadığını söylemiştir. Kendisi bunu yapmadığı gibi hanımlarını dövenleri de "Kadınlarınızı nasıl dövüyor, sonra da akşam olunca beraberce yatıyorsunuz" diye uyararak kınamış, kadına şiddet uygulanmaması ve bir insanın yüzüne vurulmaması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Hazreti Peygamber şiddet konusundaki tavrını şu sözleriyle dile getirmiştir. Allahu Teala beni şiddet uygulayan biri olarak göndermedi. Bilakis eğitici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Hazreti Peygamber sadece ailede değil, toplumun tüm bireyleri arasında şiddete yer verilmemesi konusunda da uyarılarda bulunmuştur. Bu konuyla ilgili bir hadis-i şeriflerinde de "Müslümanlara vurmayınız" beyanıyla kişisel ve toplumsal sorunları vurup kırarak değil, hiddet ve öfkeye kapılmadan anlaşarak ve uzlaşarak çözmeyi tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz toplumsal huzuru bozmaya yol açabilecek davranışları daha fiiliyata geçmeden önleme yoluna gitmiş, insanların yaralanmasına ve hatta ölümüne yol açabilecek silahlı saldırılara meydan vermemek, silahla öfke dindirmemek için ikazda bulunmuş, bu tür hareketlerde bulunanları toplumdan dışlarcasına "bizim aleyhimize silah taşıyan bizden değildir" buyurmuştur. Ne var ki var olduğu günden bu yana nice nice iyiliklere ve faziletlere sahne olduğu gibi aklın hayalin almadığı şiddete, zulme de şahit oldu ihtiyar dünyamız. Ve bu durum bugün de dünyanın dört bir yanında varlığını sürdürmektedir. Böyle de olsa biz sizler için rahmet peygamberin sünnetine uygun olarak hiddetsiz ve şiddetsiz bir dünya diliyoruz. Rabbim bizleri zulmetmekten, zulme uğramaktan, haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan, afet, felaket ve terör belasından muhafaza buyursun. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak bu konudaki sözlerimiz bundan ibaret değildir. Konumuza bir sonraki programımızda da devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl

Taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Uzeyfe
1: radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre, o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

sevgiliyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeliğinde bizi bir adam karşıladı ve "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber de ona "Sen kıyamet için ne hazırladın?" dedi. Adam başını öne eğdi ve "Ey Allah'ın elçisi, ben oruç, namaz ve sadaka olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Resulünü seviyorum," dedi. Hazreti Peygamber "Sen sevdiğinle berabersin," buyurdu. Hadisin diğer tariklerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş, fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün içtenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve onun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hazreti Peygamber'e tabi olmak gösterilmiştir. Ona tabi olmanın yolu da onu sevmekten geçer. Sevgi, onu benimsemenin ve ona inanmanın bir göstergesidir. Bu yüzden Allah Resulü, "Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe iman etmiş olmaz," buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in istediği bu sevgi hiç şüphesiz beşeri kimliğine değil, temsil ettiği misyonadır. Zira imanından kaynaklanan bu sevgiyle mümin, yerine göre anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan vazgeçecek, gerekirse peygamberi uğrunda canını vermekten çekinmeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın "Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez" uyarısı bu sevginin doğrudan imanla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Onun için Hubey bin Adi Mekke müşrikleri tarafından şehit edilirken "Senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin?" teklifine karşı "Vallahi Muhammed'e batırılacak bir diken karşılığında kurtulup çoluk çocuğumun arasında rahat etmeyi istemem" diyebilmiştir. Bunun için Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de babasına karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Mus'ab bin Umeyr yıllarca annesinin maddi manevi baskılarına sabırla direnmiştir. Ashab bu iman ve sevgiyle etrafında toplandıkları peygamberlerini korumak için Uhud'da göğüslerini düşmana siper etmiş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Köle olarak Müslüman olan ve bu yüzden efendisinin ve Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan sahabi Habbab bin el-Eret, cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı. Müşriklerin önderlerinden olan ve erkek çocukları öldüğü için peygamberimizi soyu kesik anlamında ebter diye suçlayan As bin Vail de yaptığı kılıçlardan dolayı alacağı bulunuyordu. Bir gün alacağını istemeye gittiği As'tan şu karşılığı aldı: "Muhammed'i inkar etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim." Habbab, "Allah senin canını alıp tekrar diriltmedikçe Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim," dedi. As, "Öyleyse beni bırak. Ölüp dirildikten, tekrar mal ve çocuk sahibi olduktan sonra borcumu öderim," diyerek dalga geçti. Burada da görüldüğü gibi müşrikler her vesileyi kullanarak Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgi ve imanla bağlanan bu fedakar insanların ona olan ilgilerini zayıflatmak ve aradaki bağları koparmak istiyorlardı. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterdikleri derin sevgi ve bağlılıktan dolayı çetin sınavlara maruz kalan Habbab gibi pek çok sahabi bu sınavlardan yüz akıyla çıkmasını bilmişlerdi. Ashabın sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi,
İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etkeni olmuştur. Ona duyulan bu sevgi o günden bugüne artarak devam etmiş. Zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bedbaht kalemler, Müslümanların kalplerindeki Hazreti Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermişlerdir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı. Onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimize onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka, adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak, konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçak gönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız. Velhasıl onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve ahlaki örnekliğini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar Hazreti Peygamber'i gerçekten sevmenin de göstergesidir. Adı anıldığında salatü selam getirip okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması ona olan sevgimizin bir işareti olsa da mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça bu sevgi yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Unutmayalım ki Allah onu göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bunun değerini iyi bilmeli ve hadiste

De belirtildiği gibi kıyameti beklemek yerine kendi kıyametimiz kopmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir. Buyuran sevgililer sevgilisiyle beraber olmanın en kestirme yolu onun rızasına erebilmektir.

Peygamberimizle uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi. Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Zer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince, Peygamberimiz de ona, bu durumda dahi iffetli olman gerekir buyurdu.

0: yapısını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir, suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım sağda şifa ver diye 3 kere tekrarladı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse, yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
1: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti: Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları.

Abdurrahman ve Ebu Muhammed künyeleriyle de anılır. Babası Uhud gazvesinde ilk şehit düşen sahabi Abdullah bin Amr bin Haram, annesi Resulullah'a biat eden kadın sahabilerden Enise binti Anemedir. Nübüvvetin 13. yılında ikinci Akabe biatına babasıyla birlikte katılan Cabir, burada Resulullah'la bulunmuş ve İslam'la şereflenmiştir. Ayrıca o, biate katılan 70 kişilik heyetin en küçük üyesidir. Cabir bin Abdullah, Resulullah'la birlikte pek çok gazveye katılmıştır. Hudeybiye'de Beyat-ül Rıdvan'da bulunmuş ve Hazreti Peygamber'in orada bulunan 1400 kişiye hitaben, "Bugün sizler yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız." buyurduğunu haber vermiştir. Hayatının son yıllarında bu olaydan söz ederken, "Eğer gözlerimi kaybetmemiş olsaydım, altında biat ettikleri ağacı gösterirdim." demiştir. Cabir bin Abdullah, Resulullah'ın özel iltifat ve ilgisine mazhar olan sahabilerden biridir. Hazreti Peygamber bir defasında onu devesinin arkasına bindirmiş, hastalandığı zaman ziyaretine gitmiş, babasının Uhud gazvesindeki şehadeti dolayısıyla üzüldüğünü görünce, onun Allah Teala'nın iltifatına nail olduğunu haber vererek kendisini teselli etmiştir. Cabir'in Hazreti Peygamber'e olan yakınlığını gösteren rivayetler önemli bir yekün tutar. Bu rivayetlerden birkaç tanesi şöyledir. Babası Abdullah, Uhud Savaşı'nda şehit düştüğünde arkasında 9 yetim kız çocuğu ve bir miktarda borç bırakmıştı. Bir tarafta yetim kız kardeşler, diğer tarafta babasının borcu Cabir'i sıkıntıya sokmuştu. Cabir, Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için tacirlerle konuşmasını istedi. Fakat Resulullah kendileriyle konuştuğu halde Yahudi alacaklılar ikna olmadılar. Zira mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim." dedi ve ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine geldi. Bir yandan bahçede dolaşırken, bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Hasat zamanı Hazreti Peygamber, Cabir bin Abdullah'a hurmalarını toplayıp sınıflamasını söyledi. Sonra bereketlenmesi için hurma yığınının yanına geldi ve oraya oturdu. Resulullah'ın bereket duasıyla Cabir bütün borçlarını ödediği halde hala hurmaları sanki eldeymemiş gibi durmaktaydı. Zat-ül-Rika gazvesinden dönerken Hazreti Peygamber maddi sıkıntı içinde olan Cabir'den devesini kendisine satmasını istedi. İslam tarihinde Leyletül-Bayir, deve gecesi olarak da anılan bu hadisede Efendimiz uzun bir pazarlıktan sonra ve Medine'ye ulaşınca teslim almak şartıyla deveyi satın aldı. Gazve dönüşü Cabir deveyi kendisine getirince Resulullah ona olan borcunu ödedi, sonra da deveyi Cabir'e hediye etti. Yine bu gazve dönüşünde zayıf ve yorgun devesi Cabir bin Abdullah'ı kafileden biraz geri bırakmıştı. Durumu fark eden Resulullah Cabir'in yanına gitti. Ona yardım etti ve devesini yola koydu. Yolculuğun kalan kısmını beraber sürdürdüler. Sohbet sırasında Resulullah bir ara sözü evliliğe getirdi ve henüz gençlik çağında olan bu sahabiye sordu. "Evlendin mi Cabir?" "Evet ey Allah'ın Resulü," diye cevapladı Cabir. Bunun üzerine Allah Resulü, "Doğru yapmışsın. Artık sen Medine'ye varıyorsun. Akıllı davran. Eşine karşı görevlerini ihmal etme," buyurdu. Medine'ye geldiklerinde ise ona maddi yardımda bulundu. Cabir bin Abdullah Resulullah'tan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Zübeyr bin Avvam ve diğer sahabilerden pek çok hadis rivayet etmiştir. Muksirun olarak da bilinen ve binden fazla hadis nakleden 6 sahabiden biri olan Cabir'in 1540 rivayeti hadis külliyatında yerini almıştır. Hazreti Peygamber zamanında hadislerin sahifeler halinde bazı sahabiler tarafından yazıldığı bilinen bir husustur.
sahifesi olduğu belirtilen sahabi,

0: sahabilerden biri de Cabir bin Abdullah'dır. Cabir bin Abdullah, Hicri 78 miladi 697 yılında Medine'de vefat etmiştir. Akabe biatında bulunanların en genci olan Cabir, aynı zamanda bu biata katılıp en son vefat eden sahabidir. Allah ondan razı olsun.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

0: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İnsan ruhunun derinlerinde bir yerde bekler, sabır. Hayatın acımasız anlarında insanı yıkan ve katlanılması güç durumlarda çıkar ortaya. Kimi zaman beklemektir, kimi zaman ertelemek, kimi zaman da katlanmaktır. Ama en önemlisi yeniden ayağa kalkma cesaretidir sabır. Bu erdemi taşımak da ayrıcalıktır. Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan bir şeyler istediler. O da verdikten sonra tekrar istediler. Allah Resulü yanındakilere bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Bu sözler asırlar öncesinden bugüne sabrın sadece bir erdem olmadığını, aynı zamanda insanın en büyük güç kaynağı olduğunu hatırlatır. Sabır, tıpkı toprağın koynunda filizleneceği günü bekleyen bir tohum gibidir. Tohum gibi sabreder, tohum gibi kök salar, filiz verir ve onun gibi günün birinde çiçek açar. İnsan da sabırla bekledikçe ruhunda sessiz bir güç büyütür, kalbini olgunlaştırır, düşüncelerini berraklaştırır. Zorluklar karşısında sabretmek yalnızca acıya katlanmak değildir. Sabır, hayatı olduğu gibi kabul etmek, zamanı ve olayları bilgelikle karşılamaktır. Sabırlı yürek en büyük fırtınalarda dahi yolunu kaybetmez. Sabırlı göz karanlıkta ışığı görebilir. Çünkü sabır bilinçli bir teslimiyettir. Ama bu teslimiyet korkaklık değil, gerçek bir güçtür. Her bekleyiş, her katlanış, her sabırlı adım insanı olgunlaştırır, ona derinlik ve anlam kazandırır. Sabır sadece zamanın değil, insanın kendisiyle olan yolculuğudur. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyen, sessiz ama derin bir yolculuk. Her sabırlı an Allah'ın verdiği dayanma gücüyle daha da güçlenir. Çünkü sabırdan daha hayırlı ve geniş bir ikram insanlara verilmemiştir. Ve unutulmamalıdır ki sabır hayatın ta kendisidir. Ve insan sabırla bekledikçe yalnız zamana değil, kaderine, imtihanına ve Rabbine de güvenmeyi öğreniyoruz. Çünkü sabır hayatın özüdür. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

sevgiliyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeliğinde bizi bir adam karşıladı ve "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber de ona "Sen kıyamet için ne hazırladın?" dedi. Adam başını öne eğdi ve "Ey Allah'ın elçisi, ben oruç, namaz ve sadaka olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Resulünü seviyorum," dedi. Hazreti Peygamber "Sen sevdiğinle berabersin," buyurdu. Hadisin diğer tariklerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş, fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün içtenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve onun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hazreti Peygamber'e

tabi olmak gösterilmiştir. Ona tabi olmanın yolu da onu sevmekten geçer. Sevgi, onu benimsemenin ve ona inanmanın bir göstergesidir. Bu yüzden Allah Resulü, "Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe iman etmiş olmaz." buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in istediği bu sevgi hiç şüphesiz beşeri kimliğine değil, temsil ettiği misyonadır. Zira imanından kaynaklanan bu sevgiyle mümin, yerine göre anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan vazgeçecek, gerekirse peygamberi uğrunda canını vermekten çekinmeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın, "Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez." uyarısı bu sevginin doğrudan imanla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Onun için Hubey bin Adi Mekke müşrikleri tarafından şehit edilirken "Senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin?" teklifine karşı "Vallahi Muhammed'e batırılacak bir diken karşılığında kurtulup çoluk çocuğumun arasında rahat etmeyi istemem" diyebilmiştir. Bunun için Ebu Ubeyde bin Cerrah, Bedir'de babasına karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Mus'ab bin Umeyr, yıllarca annesinin maddi manevi baskılarına sabırla direnmiştir. Ashab, bu iman ve sevgiyle etrafında toplandıkları peygamberlerini korumak için Uhud'da göğüslerini düşmana siper etmiş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Köle olarak Müslüman olan ve bu yüzden efendisinin ve Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan sahabi Habbab bin el-Eret, cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı. Müşriklerin önderlerinden olan ve erkek çocukları öldüğü için peygamberimizi soyu kesik anlamında ebter diye suçlayan As bin Vail de yaptığı kılıçlardan dolayı alacağı bulunuyordu. Bir gün alacağını istemeye gittiği As'tan şu karşılığı aldı: "Muhammed'i inkar etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim." Habbab, "Allah senin canını alıp tekrar diriltmedikçe Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim" dedi. As, "Öyleyse beni bırak, ölüp dirildikten, tekrar mal ve çocuk sahibi olduktan sonra borcumu öderim" diyerek dalga geçti. Burada da görüldüğü gibi müşrikler her vesileyi kullanarak Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgi ve imanla bağlanan bu fedakar insanların ona olan ilgilerini zayıflatmak ve aradaki bağları koparmak istiyorlardı. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterdikleri derin sevgi ve bağlılıktan dolayı çetin sınavlara maruz kalan Habbab gibi pek çok sahabi bu sınavlardan yüz akıyla çıkmasını bilmişlerdi. Ashabın sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi, İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etkeni olmuştur. Ona duyulan bu sevgi, o günden bugüne artarak devam etmiş. Zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bedbaht kalemler, Müslümanların kalplerindeki Hazreti Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermişlerdir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı. Onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimize onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka, adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak, konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçak gönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız.
Velhasıl onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve

ahlaki örnekliğini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar, Hazreti Peygamber'i gerçekten sevmenin de göstergesidir. Adı anıldığında salatu selam getirip okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması, ona olan sevgimizin bir işareti olsa da, mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça bu sevgi yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Unutmayalım ki Allah onu göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bunun değerini iyi bilmeli ve hadiste de belirtildiği gibi kıyameti beklemek yerine kendi kıyametimiz kopmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir. Buyuran sevgililer sevgilisiyle beraber olmanın en kestirme yolu onun rızasına erebilmektir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını

ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın" buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam" dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner" buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun" dedi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmış."

yaşamıştır. İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim,

والرحمة لجميع الخلق، فقد قال الله تعالى فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم yaratılan bütün varlıklara olan şefkati, merhameti, acıması hakkında Allah Teala Tevbe suresinin 128. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuş. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Teala kendi zatına yemin ederek buyuruyor ki, Allah'a yemin olsun ki size kendi içimizden bir peygamber gelmiştir. Sizden, sizin gibi insan olan bir peygamber gelmiştir. O sizin sıkıntıya düşmenize çok üzülür. Size olan şefkati sebebiyle sizin sıkıntı çekmenizden dolayı üzülür. O size çok düşkündür. Ümmetine son derece düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Özellikle müminlere karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Bunu kim söylüyor? Allah Teala. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i en güzel tavsif ve tasvir eden zat. Efendimiz'i bize Kur'an-ı Kerim'de muhtelif özellikleriyle böyle tanıtır. Bu da onlardan biridir. İkinci bir ayeti kerime daha almış müellifimiz. Ve kâle teâlâ estağfirullah ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlem. Allah Teala Hazretleri Enbiya suresinin 107. ayeti kerimesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyurmuştur. Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere rahmet olarak. Alemler ne demek sevgili kardeşlerim? Alemler deyince bütün insanlar, hatta bütün çağlar, bütün varlıklar, sadece insanlar değil, sadece cinler değil, bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıklara Allah Teala rahmet olarak göndermiştir onu. Ve kâle bâduhun min fadlihi aleyhisselam ennallâhe teâlâ âtâhu ismeyni min esmâihi bil müminîne raûfur rahîm. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Bahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üstünlüklerinden biri şudur. Allah Teala ona kendi isimlerinden, yani Esma-i Hüsna'sında ikisini vermiştir. Kendine ait isimlerden Allah Teala iki tanesini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Tevbe suresinin 128. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur Allah Teala Hazretleri. Allah'ın Resulü müminlere çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Rauf, Rahim. Kimin sıfatıdır bunlar? Allah Teala isimlerinden. Bu isimlerle Allah Teala Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'de yad ediyor. O size böylesine merhametlidir, şefkatlidir. Ve hakâ nahvehu el-imam Ebu Bekir İbn-i Şurek, Hicri 406 tarihinde, miladi 1015 tarihinde vefat etmiş olan İbn-i Furek diye bir kelam alimi vardır. Değerli bir insandır. O da buna benzer bir görüş nakletmiştir diyor. Bu alim hadisi şerifleri savunmasıyla meşhur bir alimdir. Şimdi müellifimiz adeti olduğu üzere konuya girerken ilk hadisi vermeden önce o hadisin senedini naklediyor. Ben bu hadisi falan hocamdan veya hocalarımdan duydum, onlar da falan hocalarından duymuştur diye tabiine veya ashab-ı kirama varıncaya kadar senedi zikrediyor. Ben de onu süratli bir şekilde okuyacağım. Kadı Yaz diyor ki,

حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني بقراءة عليه، قال حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، قال حدثنا عبد الغاجر الفارسي، قال حدثنا أبو أحمد الجلودي، قال حدثنا إبراهيم بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج. Bakın İmam Müslim'e daha yeni geldik. Bu hadisin senedinde İmam Müslim de var. Bu demektir ki bu hadisi şerif Sahih-i Müslim'de de vardır. Ve devam ediyoruz İmam Müslim'den itibaren ki İmam Müslim Hicri 261 tarihinde vefat etmiş bir alimdir. Kale haddesena Ebu Tahir, kale enbe'na İbni Vehbin, kale enbe'na Yunus'u an İbni Şihab'in kâr. Şöhretli tabi'in muhaddisi İbn-i Şihab el-Zühri şöyle dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerine yani katıldığı savaşlara dair bir eseri de olan bir adam zattır bu İbn-i Şihab el-Zühri. Hadisi şerifleri hicretin ikinci asrında toplamasıyla da ünlü bir alimdir. Hicri 124 tarihinde vefat etmiştir. Diyor ki gaza Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gazveten ve zekere Huneynen. Zühri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye gitti diye söze başladı. Ardından Huneyn gazvesinden söz etti. Yani Mekke'nin fethinde hemen kısa bir süre sonra 15 gün sonra yapılan bir savaştır bu, gazvedir. Ve bu savaştan söz ederek dedi ki kâle fe A'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Safvan ibn-i Ümeyye'te mi'eted minen na'mi. Sümme mi'ete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya malında hiçbir şekilde gözü olmadığı, dünya malını insanları İslam dinine kazanmak için kullandığını gösteren, dikkate şayan bir misaldir bu sevgili kardeşlerim. Diyor ki Fahri Alem Efendimiz o gün Huneyn Savaşı'nın yapıldığı gün Kureyş kabilesinin eşrafından olan ve zenginlerinden olan Safvan İbni Ümeyye var. Safvan İbni Ümeyye malının daha çok olmasını arzu edenlerden biri. Ona önce 100 deve verdi. Baktı adam daha istiyor. Bir 100 deve daha verdi. Halinden sanki böyle biraz daha ister gibi bir şey vardı. Bir 100 deve daha verdi. Yani 300 deve verdi. Kale İbn-i Şihab, haddesena Said İbnül Müseyyeb enne saflâne kal. İmam Zühri, İbn-i Şihab el-Zühri'dir ki bize Said bin Müseyyeb'in rivayet ettiğine göre bu kendisine bu kadar deve verilen Safvan İbn-i Ümeyye, babası da meşhur müşriklerden Ümeyye bin Halep. Bu da, o da, babası da İslam düşmanıydı. Müslüman oldular ama, babası öldü de, kendisi Müslüman oldu ama gönlü tam ısınmadı İslamiyete. Efendimiz niçin veriyor? Gönlünü ısındırmak için. Bazı insanlar böyledir. Parayla, malla, mülkle onları kazanabilirsiniz. Diyor ki Safvan İbni Ümeyye, vallahi lekad a'tani ma a'tani, ve innehu leabghadul halqi ileyye fema zale yu'tini hatta innehu leahabbul halqi ileyye. Vallahi diyor bu Safvan İbn-i Ümeyye, Allah'ın elçisi benim en sevmediğim insandı. Yani Müslüman oldum ama tam da içim ısınmamıştı demek istiyor. Müslüman olmadan önce Peygamber aleyhisselam benim en sevmediğim adamdı. Huneyn Savaşı'nda bana birçok ikramda bulundu, ihsanda bulundu. O bana mal verdikçe gözüme dünyanın en sevimli insan olarak göründü. Bana mal verdikçe içimdeki o aleyhteki duygular zahir oldu. Resulullah dünyanın en sevimli insanı olarak gözüme görünmeye başladı. Evet, dediğim gibi işte bir takım insanları ancak böyle malla kazanabilirsiniz. Efendimiz de bunu çok iyi bildiği için

insanların psikolojisini çok iyi bildiği için onların anlayacağı dilden onlara hitap ediyor. Ve ruhiye enne arabiyen ca'ehu yatlubu minhu şeyen fe'atahu sümme kale ahsentü ileyh. Bu da dikkat çeken bir olaydır sevgili kardeşlerim. Şöyle rivayet ediliyor. İki cihan güneşi Efendimizin yanına bir gün bir bedevi geldi. Bedevi kimdi? Çölde yaşayan Arap demek. Arap köylüsü. Genellikle kaba saba olurlar. Deveyle meşgul oldukları için. Deve sert mizaçlı bir hayvandır. Onunla uğraşanlar da biraz sert tabiatlı oluyorlar. Efendimiz'den bir şeyler istedi. Paraya pula ihtiyacı olduğunu ifade etti. Server-i Enbiya Efendimiz de ona istediklerini verdi. Sonra bedeviye sordu. Ben sana seni memnun edecek bir şeyler verdim mi? Diye soruyor. Yani verdiğim şeylerden memnun oldun mu? Diye soruyor. Kâlel Arabi, bedevi dedi ki la ve la ecmelte. Yo, pek bir şey vermedim. Müslümanlar da var orada, ashab-ı kiram var. فَقَدُبَ الْمُسْلِمُونَ وَخَامُوا اِلَيْهِ Müslümanlar bu söze çok kızdılar ve adamı dövmek üzere üstüne yürüdüler. Peygamberle nasıl konuşuyorsun? Sana bir istediğini verdi işte, daha ne istiyorsun? Manasında adamın üstüne yürüdüler. Efendimizin değerlendirmesi de çok enteresandır. Bu olayı değerlendirecek. سُمَّ قَامَ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ersele ileyhi sallallahu aleyhi ve sellem ve zadehu şeye. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evine gitti. Oradan bu adama bir şeyler daha gönderdi. Gönlünü etmek için. İstediği şeylerden, para, pul neyse yani. Bir şeyler daha gönderdi. Sümme kale ahsentü ileyke. Tekrar soruyor Peygamber Efendimiz ona. Seni memnun ettin mi? Memnun oldun mu o verdiklerimden dolayı? Kale na, evet. Şimdi memnun oldum. Fe cezakellahu min ehlin ve aşiretin hayra. Diyor ki adam, Allah senden razı olsun. Bana ailem gibi, kabilem gibi iyilik et. Sanki ailemden biriymişsin, kabilemden biriymişsin gibi bana iyilik ettin dedi. Fekale lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ona buyurdu ki, Resulullah Efendimizin inceliğine, nezaketine, insan yönetimine dikkat buyurun. Adama dedi ki, inneke gulte ma kulte. Sen biraz önce benim sana verdiklerimden memnun olmadığını söylemiştin. Ve fi nefsi ashabi min zalike şeyvur. O zaman ashabım sana kızdı. Böyle bir şey söylediğim için ashabım sana kızdı. Fe in ahbebte fekul beyne eydihim ma kulte beyne yedeyye hatta yezhebe ma fi sudurihim aleyke kalena. Şimdi ashab-ı kiram bu adama kızdılar ya, öfkelendiler, peygambere nasıl davranıyorsun filan gibisinde. Adam peygamber efendimize verdiklerinden dolayı memnun kaldığını söyleyince dedi ki ona, ashabım sana kızdılar. Şimdi sen bana memnun kaldığını söyledin. Bu sözlerimi bir de onların yanında söyle de, onların kalbinde sana karşı bir kötülük kalmasın. Dikkat buyurun. Ne yüce bir anlayış. Yani diğer insanlar, diğer sahabiler bu kaba saba bedeviye kızmasın. Kızdılar zaten. Gönüllerinde hiç değilse bu adama karşı herhangi bir kötü duygu kalmasın arzu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ne ince. Söyler misin onların yanında bana söylediklerini diye sordu. Evet dedi adam, söylerim. Elemmâ kânel gad evil aşî yücâh. Ya ertesi gün veya o gün akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bu adam geldi. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramına hitaben buyurdu ki, İnne hazel arabiyye

0: Kale makale. Biliyorsunuz bu bedevi bir şeyler söylemişti. Yani memnun kalmadığını ifade etmek üzere bir şeyler söylemişti. Fezidnâhu feza'ame ennehu radıya. Ve kezalik. Sonra ben bu zata bir şeyler verdim. Memnun kaldığını söyledi. E kezalik adama döndü öyle değil mi? Diye sordu. Kale na evet dedi adam. Memnun kaldım dedi. E cezâkellâhu min ehlin ve aşiretin hayran. Sen bana kendi ev halkım gibi, kendi kabilem gibi iyilikte bulundun. Allah senden razı olsun diye teşekkürünü, minnetini ifade etti ashabının yanında. Şimdi bundan sonrasına dikkat buyurun. Buraya kadar olan da enteresan da Efendimiz bize şimdi bir misal verir. Bu misal çok enteresan. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramına şunları söyledi. Buyurdu ki, meseli ve meselu haza, meselu racülin, lehu nâkatun, şeredet aleyh. Bu adamla benim benzerim, misalim neye benziyor biliyor musunuz? Devesi ürküp kaçan bir adam düşünün. Bir adam var, yanında da devesi var. Ama devesi ürkmüş, kaçmış. فَاَتْبَعَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَز۪يدُوهَا اِلَّا نُفُورًا Adam devesinin yanına gitmek isterken, yani deveyi yakalamak için yanına gitmek isterken, başkaları araya girdi, deveyi yakalamaya çalıştılar adama yardım olsun diye. Bu defa deve daha çok ürktü, daha çok kaçmaya başladı. فَنَادَاهُمْ صَاحِبُهَا خَلُّوا بَيْن۪ي وَبَيْنَ نَاقَت۪ي فَاِنِّي اَرْفَبُ بِهَا مِنْكُمْ بِعَالَى Bunun üzerine devenin sahibi o yardım etmeye çalışanlara dedi ki, arkadaşlar, beni devem ile baş başa bırak. Bırak, siz bana yardım etmekle vazgeçin. Çünkü ben ona daha yumuşak davranırım. Çünkü ben onun huyunu sizden daha iyi bilirim. Siz onun üstüne gittikçe kaçıyor. Siz durun hele, hele bir kenarda durun. Onun huyunu ben sizden iyi bilirim buyurdu. فَتَوَجَّهَ لَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا فَأَخَزَ لَهَا مِنْ كُمَامِ الْبَرْدِ فَرَدَّهَا حَتَّى جَاءَتْ وَاسْتَنَاخَتْ وَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا وَاسْتَوَى عَلَيْهَا Adam ne yaptı? Sonra devesine doğru yürüdü. Yerden bir tutan ot aldı, deveye uzattı. Devesi yanına geldi ve çöktü. Adam devenin huyunu biliyormuş. Yani bir tutam otla onun gönlünü yaptı. Deve geldi, adet olduğu üzere yere çöktü. Adam da devesine semerini vurdu. Yükünü sırtına yükledi, sonra da sırtına bindi. Şimdi başkaları araya girmişken deve kaçtı, ürktü. Ama adam devenin huyunu bildiği için onu bir tutam otla razı etti. Yükünü sırtına vurdu ve ondan sonra da sırtına bindi ve yoluna devam etti. Ve şöyle buyurdu Efendimiz, sözünü şöyle bitirdi. Ve inni ler teraktukum haysu kâle racülü mâ kâle fe kateltumuhu dehalen nâr. Eğer bu adam sizin kızdığınız o sözü söylediği zaman ben sizi onunla baş başa bıraksaydı, adamın üstüne yürüdünüz, peygambere böyle laf söylenir mi diye ona kızdınız. Eğer ben sizi onunla baş başa bıraksaydım ve siz onu öldürseydiniz, bu adam cehenneme girerdi. Ben onu size bırakmadım. Onun gönlünü etmek için kendisine bir miktar bir şeyler daha gönderdim. Ben gönlü oldu. Böylece hem benden razı oldu, hem de sizinle aranızı bulmuş oldum böylece. Sizinle de gayet arası iyi oldu buyurdu. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan ruhundan işte böylesine anlayan bir insan. Dünya malında da gözü olmadığı için elinde varsa şayet birilerine verecek bir şey, onu esirgemezdi zaten. Bu malı bana Allah gönderdi. Niye gönderdi? Kullarıma vereyim diye. Madem ki bu adam azla yetinmedi, daha fazlasını istiyor. Başkasına vereceğime ona veririm ve gönlünü yaparım düşüncesiyle Efendimiz gerek bu zata ve gerekse bundan önce gördüğümüz Saffan bin Ümeyye'ye bol bol ihsanda bulundu ve onları kendisinden, dolayısıyla İslam dininden memnun etti. Çünkü Efendimizin davası bir, İslamiyet'i gönüllere girmesini sağlamak ve onu dünyaya yaymak. Efendimizin cihadı bu. Yabancılar yanlış anlıyorlar da Efendimizin cihadı İslam'ı yaymak. Bizim de cihadımız bu olacak, bu olmalıdır. Yani güzel dinimizi bilmeyenlere nasıl tanıtırız? Yüce Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Hüsnü hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

Ezd kabilesine mensup İbnül Lutbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir," demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse, sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek, insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak,

rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra artırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: Onun gibi günün birinde çiçek açar. İnsan da sabırla bekledikçe ruhunda sessiz bir güç büyütür, kalbini olgunlaştırır, düşüncelerini berraklaştırır. Zorluklar karşısında sabretmek yalnızca acıya katlanmak değildir. Sabır, hayatı olduğu gibi kabul etmek, zamanı ve olayları bilgelikle karşılamaktır. Sabırlı yürek, en büyük fırtınalarda dahi yolunu kaybetmez. Sabırlı göz, karanlıkta ışığı görebilir. Çünkü sabır, bilinçli bir teslimiyettir. Ama bu teslimiyet korkaklık değil, gerçek bir güçtür. Her bekleyiş, her katlanış, her sabırlı adım insanı olgunlaştırır, ona derinlik ve anlam kazandırır. Sabır, sadece zamanın değil, insanın kendisiyle olan yolculuğudur. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyen, sessiz ama derin bir yolculuk. Her sabırlı an, Allah'ın verdiği dayanma gücüyle daha da güçlenir. Çünkü sabırdan daha hayırlı ve geniş bir ikram insanlara verilmemiştir. Ve unutulmamalıdır ki sabır hayatın ta kendisidir. Ve insan sabırla bekledikçe yalnız zamana değil, kaderine, imtihanına ve Rabbine de güvenmeyi öğreniyor. Çünkü sabır hayatın özüdür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Cenab-ı Hakk'ın babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez uyarısı bu sevginin doğrudan imanla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Onun için Hubey bin Adi Mekke müşrikleri tarafından şehit edilirken senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin teklifine karşı vallahi Muhammed'e batırılacak bir diken karşılığında kurtulup çoluk çocuğumun arasında rahat etmeyi istemem diyebilmiştir. Bunun için Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de babasına karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Mus'ab bin Umeyr yıllarca annesinin maddi manevi baskılarına sabırla direnmiştir. Ashab bu iman ve sevgiyle etrafında toplandıkları peygamberlerini korumak için Uhud'da göğüslerini düşmana siper etmiş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Köle olarak Müslüman olan ve bu yüzden efendisinin ve Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan sahabi Habbab bin el-Eret, cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı. Müşriklerin önderlerinden olan ve erkek çocukları öldüğü için peygamberimizi soyu kesik anlamında ebter diye suçlayan As bin Vail de yaptığı kılıçlardan dolayı alacağı bulunuyordu. Bir gün alacağını istemeye gittiği As'tan şu karşılığı aldı. Muhammed'i inkar etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim. Habbab, Allah senin canını alıp tekrar diriltmedikçe Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim dedi. As, öyleyse beni bırak. Ölüp dirildikten, tekrar mal ve çocuk sahibi olduktan sonra borcumu öderim diyerek dalga geçti. Burada da görüldüğü gibi müşrikler her vesileyi kullanarak Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgi ve imanla bağlanan bu fedakar insanların ona olan ilgilerini zayıflatmak ve aradaki bağları koparmak istiyorlardı. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterdikleri derin sevgi ve bağlılıktan dolayı çetin sınavlara maruz kalan Habbab gibi pek çok sahabi bu sınavlardan yüz akıyla çıkmasını bilmişlerdi. Ashabın sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi, İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etkeni olmuştur. Ona duyulan bu sevgi, o günden bugüne artarak devam etmiş. Zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bedbaht kalemler, Müslümanların kalplerindeki Hazreti Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermişlerdir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı. Onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimize onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka, adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak, konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçak gönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız. Velhasıl onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve ahlaki örnekliğini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar Hazreti Peygamber'i gerçekten sevmenin de göstergesidir. Adı anıldığında salatu selam getirip okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması ona olan sevgimizin bir işareti olsa da mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça bu sevgi yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Unutmayalım ki Allah onu göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bunun değerini iyi bilmeli ve hadiste de belirtildiği gibi kıyameti beklemek yerine kendi kıyametimiz kopmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter.

Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Çocuklar ve onların muhtemelen.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın" buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam" dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner" buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun" dedi.

değildir. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılan bütün varlıklara olan şefkati, merhameti, acıması hakkında Allah Teala Tevbe suresinin 128. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuş. Estaizu billah. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Allah Teala kendi zatına yemin ederek buyuruyor ki, Allah'a yemin olsun ki size kendi içimizden bir peygamber gelmiştir. Sizden, sizin gibi insan olan bir peygamber gelmiştir. O sizin sıkıntıya düşmenize çok üzülür. Size olan şefkati sebebiyle sizin sıkıntı çekmemizden dolayı üzülür. O size çok düşkündür. Ümmetine son derece düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Özellikle müminlere karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Bunu kim söylüyor? Allah Teala. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i en güzel tavsif ve tasvir eden zat. Efendimiz'i bize Kur'an-ı Kerim'de muhtelif özellikleriyle böyle tanıtır. Bu da onlardan biridir. İkinci bir ayeti kerime daha almış müellifimiz. Ve kâle teâlâ estağfirullah ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlem. Allah Teala Hazretleri Enbiya suresinin 107. ayeti kerimesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyurmuştur. Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere rahmet olarak. Alemler ne demek sevgili kardeşlerim? Alemler deyince bütün insanlar, hatta bütün çağlar, bütün varlıklar, sadece insanlar değil, sadece cinler değil, bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıklara Allah Teala rahmet olarak göndermiştir onu. Ve kâle bâduhun min fadlihi aleyhisselam ennallâhe teâlâ âtâhu ismeyni min esmâihi bil mü'minîne raûfur rahîm. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Bahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üstünlüklerinden biri şudur. Allah Teala ona kendi isimlerinden, yani Esma-i Hüsna'sında ikisini vermiştir. Kendine ait isimlerden Allah Teala iki tanesini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Tevbe suresinin 128. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur Allah Teala Hazretleri. Allah'ın Resulü müminlere çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Rauf, Rahim. Kimin sıfatıdır bunlar? Allah Teala isimlerinden. Bu isimlerle Allah Teala Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'de yad ediyor. O size böylesine merhametlidir, şefkatlidir. Ve hakâ nahvehu el-imam Ebu Bekir ibn-i Şurek. Hicri 406 tarihinde, miladi 1015 tarihinde vefat etmiş olan İbn-i Furek diye bir kelam alimi vardır. Değerli bir insandır. O da buna benzer bir görüş nakletmiştir diyor. Bu alim hadisi şerifleri savunmasıyla meşhur bir alimdir. Şimdi müellifimiz adeti olduğu üzere konuya girerken ilk hadisi vermeden önce o hadisin senedini naklediyor. Ben bu hadisi falan hocamdan veya hocalarımdan duydum. Onlar da falan hocalarından duymuştur diye tabiine veya ashab-ı kirama varıncaya kadar senedi zikrediyor. Ben de onu süratli bir şekilde okuyacağım. Kadı Yaz diyor ki, Haddesena el-Fakihu Ebu Muhammedin Abdullah ibn Muhammedin el-Huşeniyyü bi kıraati

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

عليه. قال حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري قال حدثنا عبد الغاجر الفارسي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج. Bakınız İmam Müslim'e daha yeni geldik. Bu hadisin senedinde İmam Müslim de var. Bu demektir ki bu hadisi şerif Sahih-i Müslim'de de vardır. Ve devam ediyoruz İmam Müslim'den itibaren ki İmam Müslim Hicri 261 tarihinde vefat etmiş bir alimdir. Kale haddesena Ebu Tahir, kale enbe'na İbni Vehbin, kale enbe'na Yunus'u an İbni Şihab'in kâr. Şöhretli tabi'in muhaddisi İbni Şihab el-Zühri şöyle dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerine yani katıldığı savaşlara dair bir eseri de olan bir adam zattır bu İbni Şihab el-Zühri. Hadisi şerifleri hicretin ikinci asrında toplamasıyla da ünlü bir alimdir. Hicri 124 tarihinde vefat etmiştir. Diyor ki gaza Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gazveten ve zekere Huneynen. Zühri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye gitti diye söze başladı. Ardından Huneyn gazvesinden söz etti. Yani Mekke'nin fethinde hemen kısa bir süre sonra 15 gün sonra yapılan bir savaştır bu, gazvedir. Ve bu savaştan söz ederek dedi ki kâle fe a'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Safvan ibn-i Ümeyye'te mi'eted minen na'mi. Sümme mi'ete, sümme mi'ete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya malında hiçbir şekilde gözü olmadığı, dünya malını insanları İslam dinine kazanmak için kullandığını gösteren, dikkate şayan bir misaldir bu sevgili kardeşlerim. Diyor ki Fahri Alem Efendimiz o gün Huneyn Savaşı'nın yapıldığı gün Kureyş kabilesinin eşrafından olan ve zenginlerinden olan Safvan İbni Ümeyye var. Safvan İbni Ümeyye malının daha çok olmasını arzu edenlerden biri. Ona önce 100 deve verdi. Baktı adam daha istiyor. Bir 100 deve daha verdi. Halinden sanki böyle biraz daha ister gibi bir şey vardı. Bir 100 deve daha verdi. Yani 300 deve verdi. Kale İbn-i Şihab, haddesena Said İbnül Müseyyeb enne saflâne kal. İmam Zühri, İbn-i Şihab el-Zühri'dir ki bize Said bin Müseyyeb'in rivayet ettiğine göre bu kendisine bu kadar deve verilen Safvan İbn-i Ümeyye, babası da meşhur müşriklerden Ümeyye bin Halep. Bu da, o da, babası da İslam düşmanıydı. Müslüman oldular ama, babası öldü de, kendisi Müslüman oldu ama gönlü tam ısınmadı İslamiyete. Efendimiz niçin veriyor? Gönlünü ısındırmak için. Bazı insanlar böyledir. Parayla, malla, mülkle onları kazanabilirsiniz. Diyor ki Safvan İbni Ümeyye, vallahi lekad a'tani ma a'tani, ve innehu le'ebgadul halki ileyye fema zâle yu'tini hatta innehu le'ehabbul halki ileyye. Vallahi diyor bu Safvan İbni Ümeyye, Allah'ın elçisi benim en sevmediğim insandı. Yani Müslüman oldum ama tam da içim ısınmamıştı demek istiyor. Müslüman olmadan önce Peygamber aleyhisselam benim en sevmediğim adamdı. Huneyn Savaşı'nda bana birçok ikramda bulundu, ihsanda bulundu. O bana mal verdikçe gözüme dünyanın en sevimli insan olarak göründü. Bana mal verdikçe içimdeki o aleyhteki duygular zahir oldu. Resulullah dünyanın en sevimli insanı olarak gözüme görünmeye başladı. Evet, dediğim gibi işte bir takım insanları ancak böyler malla kazanabilirsiniz. Efendimiz de bunu çok iyi bildiği için, insanların psikolojisini çok iyi bildiği için, onların anlayacağı dilden,

sevgiliyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeliğinde bizi bir adam karşıladı ve "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber de ona "Sen kıyamet için ne hazırladın?" dedi. Adam başını öne eğdi ve "Ey Allah'ın elçisi, ben oruç, namaz ve sadaka olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Resulünü seviyorum," dedi. Hazreti Peygamber "Sen sevdiğinle berabersin," buyurdu. Hadisin diğer tariklerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş, fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün içtenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve onun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hazreti Peygamber'e tabi olmak gösterilmiştir. Ona tabi olmanın yolu da onu sevmekten geçer. Sevgi, onu benimsemenin ve ona inanmanın bir göstergesidir. Bu yüzden Allah Resulü, "Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe iman etmiş olmaz," buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in istediği bu sevgi hiç şüphesiz beşeri kimliğine değil, temsil ettiği misyonadır. Zira imanından kaynaklanan bu sevgiyle mümin, yerine göre anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan vazgeçecek, gerekirse peygamberi uğrunda canını vermekten çekinmeyecektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İnsan ruhunun derinlerinde bir yerde bekler, sabır. Hayatın acımasız anlarında insanı yıkan ve katlanılması güç durumlarda çıkar ortaya. Kimi zaman beklemektir, kimi zaman ertelemek, kimi zaman da katlanmaktır. Ama en önemlisi yeniden ayağa kalkma cesaretidir sabır. Bu erdemi taşımak da ayrıcalıktır. Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan bir şeyler istediler. O da verdikten sonra tekrar istediler. Allah Resulü yanındakilere bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Bu sözler asırlar öncesinden bugüne sabrın sadece bir erdem olmadığını, aynı zamanda insanın en büyük güç kaynağı olduğunu hatırlatır. Sabır, tıpkı toprağın koynunda filizleneceği günü bekleyen bir tohum gibidir. Tohum gibi sabreder, tohum gibi kök salar, filiz verir ve

onlara hitap ediyor. Ve ruhiye enne a'rabiyyen ca'ehu yatlubu minhu şeyen fe'atahu sümme kâle ahsentü iley. Bu da dikkat çeken bir olaydır sevgili kardeşlerim. Şöyle rivayet ediliyor. İki cihan güneşi Efendimizin yanına bir gün bir bedevi geldi. Bedevi kimdi? Çölde yaşayan Arap demek. Arap köylüsü. Genellikle kaba saba olurlar. Deveyle meşgul oldukları için. Deve sert mizaçlı bir hayvandır. Onunla uğraşanlar da biraz sert tabiatlı oluyorlar. Efendimiz'den bir şeyler istedi. Paraya pula ihtiyacı olduğunu ifade etti. Server-i Enbiya Efendimiz de ona istediklerini verdi. Sonra bedeviye sordu. Ben sana seni memnun edecek bir şeyler verdim mi? Diye soruyor. Yani verdiğim şeylerden memnun oldun mu? Diye soruyor. Kâlel Arabi, bedevi dedi ki la ve la ecmelte. Yo, pek bir şey vermedim. Müslümanlar da var orada, ashab-ı kiram var. فَقَدُبَ الْمُسْلِمُونَ وَخَامُوا اِلَيْهِ Müslümanlar bu söze çok kızdılar ve adamı dövmek üzere üstüne yürüdüler. Peygamberle nasıl konuşuyorsun? Sana bir istediğini verdi işte, daha ne istiyorsun? Manasında adamın üstüne yürüdüler. Efendimizin değerlendirmesi de çok enteresandır. Bu olayı değerlendirecek. ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ sallallahu aleyhi ve sellem وَزَادَهُ شَيْهَ Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evine gitti. Oradan bu adama bir şeyler daha gönderdi. Gönlünü etmek için. İstediği şeylerden, para, pul neyse yani. Bir şeyler daha gönderdi. ثُمَّ قَالَ اَحْسَنْتُ اِلَيْكَ Tekrar soruyor Peygamber Efendimiz ona. Seni memnun ettin mi? Memnun oldun mu bu verdiklerimden dolayı? Kale na, evet. Şimdi memnun oldum. Fecezâkellâhu min ehlin ve aşiretin hayra. Diyor ki adam, Allah senden razı olsun. Bana ailem gibi, kabilem gibi iyilik et. Sanki ailemden biriymişsin, kabilemden biriymişsin gibi bana iyilik ettin dedi. Fekale lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ona buyurdu ki, Resulullah Efendimizin inceliğine, nezaketine, insan yönetimine dikkat buyurun. Adama dedi ki, inneke gulte ma kulte. Sen biraz önce benim sana verdiklerimden memnun olmadığını söylemişti. Ve fi nefsi ashabi min zalike şeyun. O zaman ashabım sana kızdı. Böyle bir şey söylediğim için ashabım sana kızdı. Fe in ahbebte fekul beyne eydihim ma kulte beyne yedeyye hatta yezhebe ma fi sudurihim aleyke kalena. Şimdi ashab-ı kiram bu adama kızdılar ya, öfkelendiler, peygambere nasıl davranıyorsun filan gibisinde. Adam peygamber efendimize verdiklerinden dolayı memnun kaldığını söyleyince dedi ki ona, ashabım sana kızdılar. Şimdi sen bana memnun kaldığını söyledin. Bu sözlerimi bir de onların yanında söyle de, onların kalbinde sana karşı bir kötülük kalmasın. Dikkat buyurun. Ne yüce bir anlayış. Yani diğer insanlar, diğer sahabiler bu kaba saba bedeviye kızmasın. Kızdılar zaten. Gönüllerinde hiç değilse bu adama karşı herhangi bir kötü duygu kalmasın. Arzu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ne ince. Söyler misin onların yanında bana söylediklerini diye sordu. Evet dedi adam, söylerim. Elemmâ kânel gâd. Evil aşi yüce. Ya ertesi gün veya o gün akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bu adam geldi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramına hitaben buyurdu ki, İnne hazel arabiyye kale ma kale. Biliyorsunuz bu bedevi bir şeyler söylemişti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

yani memnun kalmadığını ifade etmek üzere bir şeyler söylemişti. Fezidnahu feza'ame ennehu radıya. Ve kezalik, sonra ben bu zata bir şeyler verdim, memnun kaldığını söyledi. E kezalik, adama döndü, öyle değil mi? Diye sordu. Kale na, evet dedi adam, memnun kaldım dedi. E cezakellahu min ehlin ve aşiretin hayran. Sen bana kendi ev halkım gibi, kendi kabilem gibi iyilikte bulundun. Allah senden razı olsun diye teşekkürünü, minnetini ifade etti ashabının yanında. Şimdi bundan sonrasına dikkat buyurun. Buraya kadar olan da enteresan da Efendimiz bize şimdi bir misal verir. Bu misal çok enteresan. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramına şunları söyledi. Buyurdu ki, meseli ve meselu haza meselu racülin lehu nâkatun şeredet aleyh. Bu adamla benim benzerim, misalim neye benziyor biliyor musunuz? Devesi ürküp kaçan bir adam düşünün. Bir adam var, yanında da devesi var. Ama devesi ürkmüş, kaçmış. فَاَتْبَعَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَزِيدُوهَا اِلَّا نُفُورًا. Adam devesinin yanına gitmek isterken, yani deveyi yakalamak için yanına gitmek isterken, başkaları araya girdi. Deveyi yakalamaya çalıştılar, adama yardım olsun diye. Bu defa deve daha çok ürktü, daha çok kaçmaya başladı. فَنَادَاهُمْ صَاحِبُهَا خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ نَاقَتِي فَاِنِّي اَرْفَقُ بِهَا مِنْكُمْ بِعَالَى. Bunun üzerine devenin sahibi o yardım etmeye çalışanlara dedi ki, arkadaşlar, beni devem ile baş başa bırak. Bırak, siz bana yardım etmekle vazgeçin. Çünkü ben ona daha yumuşak davranırım. Çünkü ben onun huyunu sizden daha iyi bilirim. Siz onun üstüne gittikçe kaçıyor. Siz durun hele, hele bir kenarda durun. Onun huyunu ben sizden iyi bilirim, buyurdu. فَتَوَجَّهَ لَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا فَأَخَذَ لَهَا مِنْ كُمَامِ الْبَرْدِ فَرَدَّهَا حَتَّى جَاءَتْ وَاسْتَنَاخَتْ وَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا وَاسْتَوَى عَلَيْهَا. Adam ne yaptı? Sonra devesine doğru yürüdü. Yerden bir tutam ot aldı, deveye uzattı. Devesi yanına geldi ve çöktü. Adam devenin huyunu biliyormuş. Yani bir tutam otla onun gönlünü yaptı. Deve geldi, adet olduğu üzere yere çöktü. Adam da devesine semerini vurdu, yükünü sırtına yükledi, sonra da sırtına bindi. Şimdi başkaları araya girmişken deve kaçtı, ürktü. Ama adam devenin huyunu bildiği için onu bir tutam otla razı etti, yükünü sırtına vurdu ve ondan sonra da sırtına bindi ve yoluna devam etti. Ve şöyle buyurdu Efendimiz, sözünü şöyle bitirdi. Ve inni ler teraktukum haysu kâle racülü mâ kâle fe kateltumuhu dehalen nâr. Eğer bu adam sizin kızdığınız o sözü söylediği zaman ben sizi onunla baş başa bıraksaydı, adamın üstüne yürüdünüz, peygambere böyle laf söylenir mi diye ona kızdınız. Eğer ben sizi onunla baş başa bıraksaydım ve siz onu öldürseydiniz, bu adam cehenneme girerdi. Ben onu size bırakmadım. Onun gönlünü etmek için kendisine bir miktar bir şeyler daha gönderdim. Ben gönlü oldu. Böylece hem benden razı oldu, hem de sizinle aranızı bulmuş oldum böylece. Sizinle de gayet arası iyi oldu, buyurdu. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan ruhundan işte böylesine anlayan bir insan. Dünya malında da gözü olmadığı için elinde varsa şayet birilerine verecek bir şey, onu esirgemezdi zaten. Bu malı bana Allah gönderdi. Niye gönderdi? Kullarıma vereyim diye. Madem ki bu adam azla yetinmedi, daha fazlasını istiyor, başkasına vereceğime ona veririm ve gönlümün

0: türlünü yaparım düşüncesiyle Efendimiz gerek bu zata ve gerekse bundan önce gördüğümüz Saffan bin Ümeyye'ye bol bol ihsanda bulundu ve onları kendisinden dolayısıyla İslam dininden memnun etti. Çünkü Efendimizin davası bir, İslamiyet'i gönüllere girmesini sağlamak ve onu dünyaya yaymak. Efendimizin cihadı bu. Yabancılar yanlış anlıyorlar da Efendimizin cihadı İslam'ı yaymak. Bizim de cihadımız bu olacak, bu olmalıdır. Yani güzel dinimizi bilmeyenlere nasıl tanıtırız? Yüce Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır." İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir: "Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesul."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zengin

Rabi ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın," buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum," dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı şöyle: Hastun fi şefakatihi ve rahmetihi sallallahu aleyhi ve selleme li cemi'il hak. Sultan-ı Enbiya aleyhi ekmelü tahaya Efendimiz Hazretlerimin bütün varlıklara merhameti, şefkati konusundadır. Onun şefkatini, merhametini muhtelif hadisi şeriflerle öğreneceğiz inşallah. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin: Ve emme şefakatu ve rahmetu li cemi'il halki fakat kâlallahu teâlâ fîh.

sevgiliyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeliğinde bizi bir adam karşıladı ve "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber de ona "Sen kıyamet için ne hazırladın?" dedi. Adam başını öne eğdi ve "Ey Allah'ın elçisi, ben oruç, namaz ve sadaka olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Resulünü seviyorum," dedi. Hazreti Peygamber "Sen sevdiğinle berabersin," buyurdu. Hadisin diğer tariklerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş, fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün içtenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve onun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hazreti Peygamber'e tabi olmak gösterilmiştir. Ona tabi olmanın yolu da onu sevmekten geçer. Sevgi, onu benimsemenin ve ona inanmanın bir göstergesidir. Bu yüzden Allah Resulü, "Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe iman etmiş olmaz," buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in istediği bu sevgi hiç şüphesiz beşeri kimliğine değil, temsil ettiği misyonadır. Zira imanından kaynaklanan bu sevgiyle mümin yerine göre anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan vazgeçecek, gerekirse peygamberi uğrunda canını vermekten çekinmeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın "Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez" uyarısı bu sevginin doğrudan imanla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Onun için Hubey bin Adi Mekke müşrikleri tarafından şehit edilirken "Senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin?" teklifine karşı "Vallahi Muhammed'e batırılacak bir diken karşılığında kurtulup çoluk çocuğumun arasında rahat etmeyi istemem" diyebilmiştir. Bunun için Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de babasına karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Mus'ab bin Umeyr yıllarca annesinin maddi manevi baskılarına sabırla direnmiştir. Ashab bu iman ve sevgiyle etrafında toplandıkları peygamberlerini korumak için Uhud'da göğüslerini düşmana siper etmiş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Köle olarak Müslüman olan ve bu yüzden efendisinin ve Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan sahabi Habbab bin el-Eret, cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı. Müşriklerin önderlerinden olan ve erkek çocukları öldüğü için peygamberimizi soyu kesik anlamında ebter diye suçlayan As bin Vail de yaptığı kılıçlardan dolayı alacağı bulunuyordu. Bir gün alacağını istemeye gittiği As'tan şu karşılığı aldı: "Muhammed'i inkar etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim." Habbab, "Allah senin canını alıp tekrar diriltmedikçe Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim," dedi. As, "Öyleyse beni bırak. Ölüp dirildikten, tekrar mal ve çocuk sahibi olduktan sonra borcumu öderim," diyerek dalga geçti. Burada da görüldüğü gibi müşrikler her vesileyi kullanarak Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgi ve imanla bağlanan bu fedakar insanların ona olan ilgilerini zayıflatmak ve aradaki bağları koparmak istiyorlardı. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterdikleri derin sevgi ve bağlılıktan dolayı çetin sınavlara maruz kalan Habbab gibi pek çok sahabi bu sınavlardan yüz akıyla çıkmasını bilmişlerdi.

0: Hüsnü hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi fası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü

0: Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı artırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Ezd kabilesine mensup İbnül Lutbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir," demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse, sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek, insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.

Ashabın sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi, İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etkeni olmuştur. Ona duyulan bu sevgi, o günden bugüne artarak devam etmiş. Zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bedbaht kalemler, Müslümanların kalplerindeki Hazreti Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermişlerdir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı. Onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimize onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka, adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak, konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçak gönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız. Velhasıl onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve ahlaki örnekliğini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar Hazreti Peygamber'i gerçekten sevmenin de göstergesidir. Adı anıldığında salatu selam getirip okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması ona olan sevgimizin bir işareti olsa da mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça bu sevgi yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Unutmayalım ki Allah onu göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bunun değerini iyi bilmeli ve hadiste de belirtildiği gibi kıyameti beklemek yerine kendi kıyametimiz kopmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir. Buyuran sevgililer sevgilisiyle beraber olmanın en kestirme yolu onun rızasına erebilmektir.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi.

Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha fazilet.

kuvvetlidir. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken, Peygamber katiyun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi.

Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." diyerek onu rahatlattı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, günahlardan korunmak ve şüpheli şeylerden sakınmak, yani vara. Sıradaki hadisimiz 595 no'lu hadis. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'dan gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Kâle, demiş ki, حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ

şeyden uzak dur. Şüpheli olandan uzak dururken ne yap? İle mele yaribuka. Şüpheli olmayana yönel. Demek ki hayatımızda Cenab-ı Hak karşımıza şüpheli olmayan, şüphe duymadığımız hususları da çıkaracak. Alternatif sahada illaki var olacak. Her şey şüpheli olsa, Hazreti Peygamber'in şüpheli olan şeyleri bırak dediğinde, o zaman her şeyi bırakacağız demek gibi olur. Ama ne buyuruyor? İlâ mâ lâ yarîbuka. Şüpheli olmayan şeylere yönel. Bu kelimeyi daha önce sık duymuşuzdur. Cenab-ı Hak Kur'an'ı açarken Bakara suresinin girişinde ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ İşte bu o kitap. Onda rayb namına hiçbir şey yok. Onda şüphe namına, yanlış namına, çelişki namına, tutarsızlık namına hiçbir şey yok. Çünkü Allah'ın katından her şeyi bilen Allah'ın katından. O yüzden ümmetimiz Kur'an'ın kat'iyetini yani kesinliğini birinci dereceden ve mutlak olarak tartışmasız bir biçimde kabul etmiştir. Bir konuda Kur'an bir şey diyorsa artık o konunun kesin, net, belirgin hali öyledir. Ona uygun düşmeyen şeyler sıkıntılı demektir. Varıp iyice irdelemeli, dikkatlice bakmalı ve görmeli. Tecrübeye dayalı da olsa, hatta bilimsel de olsa, değil mi ki Kur'an'la uyumlu değildir? Belli ki hata barındırıyor. O konuyu daha dikkatlice ele aldığımızda, aslında meselenin Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi olduğuna tanık olacağız. Tarih boyunca yaşanan durum bundan ibarettir. Nice teoriler, yaklaşımlar, insanoğlu tarafından varlık alemini anlamak üzere ortaya atılmış, bunlara dair bulgular aranmış, acaba öyle midir, böyle midir diye muhakemeler yapılmış, zihinler yorulmuş, araştırmalar gerçekleştirilmiş, buralardaki pek çok hipotezler birbirleriyle de uyumlu olmayabilir. Ancak konu bulgular ile desteklenmeye çalışıldığında bunlardan bir tanesi öne çıkar ve nihayetinde onun gerçekten doğru olduğu belirginleşince bir bakarsın ki tam da Cenab-ı Hakk'ın dediği yere gelip dayanmış. Dolayısıyla süreç içerisinde acele edip hiçbir zaman kuşkulu olanı kat'i olanın önüne geçirmemek gerekir. Velev ki insanlar o dönem itibariyle sonuçlandırdıklarını sansalar dahi, madem ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği haber ile uygun düşmüyor, bizler o konunun henüz sonuçlandırılmadığını, bir vakit sonra o konuyla ilgili yapılacak yeni yeni çalışmaların konunun çehresini değiştireceğini önden kestirebiliriz. Ve bu durum tarih boyunca hep böyle olmuştur. Konuştuğumuz bu konu aslında temel bir ilkedir. Neden? Çünkü zanni olan, kesin olanın önüne geçirilemez. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Zan, hakka karşı hiçbir şey ifade etmez. Hani başka bir ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ya, لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَهَبِ Ne gölgeliktir ne ateşe karşı hiçbir yarar sağlamaz. Aynı onun gibi. Zan, eğer hak ortaya çıkmışsa, artık zanni olanın hakka karşı herhangi bir etkisi olamaz. Hak mutlak bir biçimde öncelenir. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan'a bunu öğütlüyor. Önüne hangi konu gelirse gelsin, o konudaki şüpheli olan şeylere itimat ederek değil, kesin olan noktalara itimat ederek ilerle. Bunu bir nehri geçerkenki gibi durum gibi düşünün veya bir dereyi. Ayağımızı koyduk bir taşın üzerine, baktık ki yok, sağlam değil, basmayız. Başka bir taş ararız. Yine bir ayağımızı üzerine koyar, yoklarız. Ha, baktık ki çok sağlam, bunun üzerine basar, yükümüzü bindirebiliriz.

biliriz. Sonraki adım için yine sağlam bir taş ararız. Hayat da böyledir. Bazı insanlar sağlamcıdır. Resulullah'ın bu öğütlediğindeki gibi "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Önündeki seçeneklerden şüpheli olanları eler, onlara itimat ederek karar almaz, sağlam olan seçeneği değerlendirir, onun üzerinden yürür. Bazen öyle olur ki mesela ticari uygulamalarda çok emin olmadığı bir seçenek ama çok karlı gözüküyor. Duygularına bakarsan o seçenek üzerinden yürümeyi heves ediyor olabilir. Kazancın kışkırttığı o ihtiras etkili olabilir. Ama yok, ben şu sağlam seçeneğe yöneleyim. Karı daha az gözüküyor ama bildiğim bir iş. Ne olacağını, ne biteceğini daha iyi biliyorum. Belki olay benim açımdan belirsizlikler barındırıyor. Böyle davranan kimse daha doğru adımı atmış olur. Tabii ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel düsturu öğretirken Hazreti Hasan'a hayatının hem genelinde kullansın hem de esasen dine olan bakış açısında bunu değerlendirsin. Bir meselenin dini açıdan durumu çok net değilse, belirsizlikler barındırıyorsa ondan uzaklaşsın. Baktı ki bu konu şüpheli. İşte vara dediğimiz şey bu. Haram barındırabilir. Allah'ın yasakladığı bir şeyi ihtiva edebilir. Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmeyebilir. Ben diğer seçeneğe yöneleyim. Hakk'ın rızasını birinci dereceden öncelemenin kişinin hayatına getirdiği hassasiyet. Ve bu Allah'ın katında çok değerlidir. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın haramlarını çok çok önemseyenler. Cenab-ı Hak onlara dedi ki فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ Bu onlar için Rabbi katında öyle bir hayırlı ki, yani sürpriz, dile benden ne dilersen. Hayrun dedi böyle nekreyle, o karşılaşacakları güzelliğinin şanını yüceltti. Fahuva hayrun lehu inde rabbihi. Bu durum helal ve haramlarda böyle olduğu gibi inançta da böyledir. Akide konusunda Kur'an'a dayanan, sahih sünnete dayanan, açık ve net hususlara sımsıkı sarılır. Dayanağı çok belli olmayan, belirsizlikler içeren, sonradan icat edilmiş kimi inanç ve hurafeler, batıl inançlar, kişi onlardan uzak durur. Duydum öyle bir şey, bir hurafe, bir batıl inanç, hemen yoklar. Kur'an temeli sağlam mı? Hakikaten Hazreti Peygamber böyle anladı, sahabesine böyle anlattı, durum net mi? Ama baktı ki onlarda böyle bir şey yok. Kur'ani temeli zayıf, birilerinin yorumundan ibaret mesela. Sahabe döneminde böyle bir şeyin anlaşılmışlığı yok. Bir kimse bunu nasıl inanç haline getirebilir? Hazreti Peygamber'in tavsiyesi hemen uzaklaş. Da' ma yaribuka. Baktın ki Kur'an ve sünnet temeli belirsizlikler içeriyor, zayıf. Derhal o batıl inançtan, hurafeden, anlayıştan, adına her ne derseniz uzaklaşıver. Hele hele inanç konusunda olunca durum daha bir hassas olur. Çünkü kulun imanı problemli hale gelirse maazanallah bütün amellerini boşa düşürebilir. Kat'iyet arayışı, kesinliğin öncelenmesi en çok da iman konularındadır. Dolayısıyla kul Kur'an ve sünnet çerçevesini taşan anlayışları, inançları ve hurafeleri asla masum görmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu temel öğüdü aynı şekilde ibadetlerde de geçerlidir. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi kendisinin uyguladığı ve sahabe-i kirama öğretip onların da uygulamalarını sağladığı ameller geçerli bir meşruiyete sahiptir. Hak Teala'nın "Vebtegû ileyhil vesîlete" diye bahsettiği

0: meşru vesile, nebevi sünnet ile hayata yansıtılmıştır. Kul bu durumu gördü mü rahatlar. Rabbim emrediyor. Resulullah bizatihi kendisi tatbik etmiş. Sahabe-i kiram da bunu böyle yapmışlar. Ben de öyle yapacağım der, rahat eder. Ancak bunun dışına taşan bir uygulamayla karşılaştığında, Allah bu dini uygulamayı yapmayı emretti mi? Hayır. Elçisinin sünnetinde, Resulullah'ın uygulamasında bir karşılığı var mı? Hazreti Peygamber bunu yapmış mı? Yok. Sahabe-i kiram Resulullah'tan böyle bir uygulamayı öğrenip yapmışlar mı? Yok. Da ma yaribuka. Sana şüphe veren şeyi bir an önce terk et. Ben Allah'ın emrine yabancı düşemem. Ben Resulullah'ın uygulamasına yabancı düşemem. Ben sahabe-i kiramın bilmediği bir şeyi yapamam. Belli ki bu temelsiz gözüküyor ve sürekli şüphe uyandırır. Allah'ın Resulü'nün bu temel öğretimi hayatımıza yön veren çok önemli bir prensiptir. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Bir arkadaşı böyle bir şeye davet etti mi, o ona demeli ki ben kuşku vermeyen, kesin olan şeyleri yapıyorum. İslam'daki yeri şüpheli olan şeylerden uzak duruyorum. Çünkü Resulullah bunu böyle emretti. Yine aynı bu ilke hayatımızda en çok ürettiğimiz çıktı olarak sözlerimiz için de geçerlidir. Bir kimse hakkında kesin bilgisi olmayan bir hususta konuşamaz, konuşmamalıdır. Kur'an'da baktığımızda nice ayette Cenab-ı Hak مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ İlim sahibi olmadığın bir hususta kaydını düşer. Yani kesin bilmediğin bir konu. O konuda ne herhangi bir kimsenin peşine düş, peşine düşenler ne kadar çok olursa olsun. Eğer sen kesin bir bilgiyle mevzunun doğruluğunu içselleştirmemişsen, başkalarının ardına düşemezsin. Hak Teala bundan men etti. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Sen kendin eğer ilmine sahip değilsen, o konuda hiç kimsenin ardına düşme. Çünkü Allah sana da اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ işitmeyi nasip etti, görmeyi nasip etti ve işiterek, duyarak, görerek topladığın malumatı değerlendirebileceğin وَالْفُؤَادَ bir kalp nasip etti. Bunlardan mesulsün. Hayatını bunları kullanarak ilerlemelisin. Allah beyhude vermedi sana o kalbi, o gözleri, o kulakları. Bunların hakkını vermek, bunları çalıştırmakla olur ve kul Allah'ın katında bundan mesul olur. Kendisi bizatihi ele alıp da hakikaten doğru dediğinde adım atması, bu nimetlerin hakkını vermesi demek, sağlam sağlam ilerlemesi demek. Ama bizatihi kendisi anlamadan, başkaları öyle diyor diye adım atması, işte Resulullah'ın nehyettiği bu. Bu kez o durum onun nazarında şüphelidir. Bizatihi kendisi görmediği, kendisi o konudan emin olmadığı sürece başkalarının demesiyle, ticarette de olsa, sosyal hayatında da olsa, kişinin hayatta önüne açılan her sahnede kendi öz sorumluluğu hep bu prensip üzere yürümek. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Şüphe veren alternatifleri ele, emin adımlarla ilerle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan'a kulağına küpe olsun diye verdiği o muazzam öğüt. Ravahu Tirmiziyyu. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiş ve kâle demiş ki hadisun hasenun sahihun. Bu hasen sahih bir rivayettir. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis

0: Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz." Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum" derse günahları bağışlanır. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki İdmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz." Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür." Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'in radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım." Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir."

Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur, buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.''

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.
1: Hadislerin hikayeleri.

Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir

0: şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
0: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira İnsanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır.

0: İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, "Sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın." buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir.
1: Kırk hadiste iyilik.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan İki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner.

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebul Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça, ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca namazdan sonra çocuklara Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Sevgili çocuklar, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem küçüklüğünde de büyüdükten sonra da hep nazik ve kibardı. Asla kimseye saygısızlık yapmaz, zarar vermez ve kimseyi incitmezdi. Peygamber olmadan önce de, peygamber olduktan sonra da tüm Mekkelilerin sevgisini, güvenini kazanmıştı. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onun için şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin." Bu üstün ahlakın sonucu olarak herkese değer verirdi. Kimseyi küçümsemezdi. Birisi bir hata yapınca onu insanlar içinde küçük düşürmezdi. Genel olarak uyarıda bulunurdu. Veya yalnız olarak ikaz ederdi. Yani kimsenin ayıbını açığa çıkarmazdı toplum içinde. İnsanlara ilk önce o selam verirdi. Onlarla ilgilenir, hal hatırlarını sorardı. İnsanlara bağırıp çağırmaz, onlarla kavga etmez, tartışmazdı. 10 sene Hazreti Muhammed'in yanında kalan Enes radıyallahu anh şöyle der: "Sevgili Peygamberimiz insanların en güzel huylusuydu. Ben 10 sene ona hizmet ettim. Beni hiçbir zaman ne azarladı ne de bana kızdı. Bir defasında Peygamberimiz yaya olarak bir yere gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Daha o zamanlar Müslüman olmayan ve Peygamber Efendimiz'e karşı düşmanlık yapan Ebu Süfyan, hanımı ve oğullarıyla birlikte bineklerine binmiş gidiyorlardı. Allah Resulü'nün sıcakta ter içinde yürüdüğünü gören Ebu Süfyan, oğlunu yanına alarak Peygamberimize seslendi: "Ey Muhammed, gel de bin, gideceğin yere kadar gidersin." Peygamber Efendimiz teşekkür ederek onlara eşlik etti. Gideceği yere gelince yine teşekkür etti ve ayrıldı. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint bu duruma çok kızdı. Kocasına bağırdı:

de bir insan. Öyleyse biz Müslümanlar da her zaman ve herkese karşı nazik, kibar ve beyefendi bir insan olacağız. Nasrettin Hoca çocuklara bir soru yöneltti. Evet, komşusundan memnun olmayan var mı bakalım? Önce kimseden ses çıkmadı, sonra Rümeysa izin alarak konuştu. Hocam, ben komşularımızdan çok memnunum. Hepsi de anlayışlı insanlar ama biri hariç. Ne oldu? Çok gürültü yapıyorlar, bazen gece yarısı yüksek sesle konuşarak bağırıp çağırıyorlar. Yemek artıklarını sokağa atarak bizi rahatsız ediyorlar. Ama biz yine de bir şey diyemiyoruz. Evet, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de komşularımıza iyi davranmamızı emrediyor. Peygamber Efendimiz de Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilikte bulunsun buyuruyor. Biz Müslümanlar asla komşumuzu incitecek, onu üzecek bir harekette bulunamayız. Çünkü Peygamber Efendimiz bu konuda bize örnektir. Bakın Allah Resulü amcası Ebu Leheb'le komşuydu. Özellikle peygamber olduktan sonra Ebu Leheb ve karısı komşuları Hazreti Muhammed ve Hazreti Hatice'ye çok eziyet ederlerdi. Yollarına, evinin önüne dikenler, taşlar atarlardı. Evlerindeki pislikleri, çöpleri atarlardı. Ama yine de Peygamber Efendimiz bunlara katlanırdı. Onlara hakaret etmez, sabrederdi. Anlayacağınız, Allah Resulü mükemmel bir komşuydu. Komşularına güzel muamele eder, rahatsız etmezdi. Borç isteyene verirdi. Yardım isteyene yardım ederdi. Hastaları ziyaret ederdi. Bir ihtiyaçları olursa ilgilenirdi. Mutlu günlerinde tebrik ederdi. Bir sıkıntıyla karşılaşırsa gidermeye çalışırdı. Cenazesi olunca taziyede bulunurdu. Komşusuna güneşin, rüzgarın gelmesini engelleyecek şekilde evini düzenlemezdi. Bir meyve aldığında, yemek olduğunda ikramda bulunurdu. Tüm bunları düşündüğümüz zaman nasıl bir komşu olmamız gerektiği anlaşılıyor. Eğer biz komşumuza ilgisiz kalırsak, onlarla hiç ilgilenmezsek, üstelik rahatsız ederek evlerine izinsiz girersek, bahçelerine zarar verirsek, Allah'ın ve Peygamberimizin emrine aykırı hareket etmiş oluruz. Evet çocuklar, insanlar her zaman sağlıklı olamazlar. Bazen hasta olur, kısa veya uzun süren bir tedavi görürler. Evet hatırlarsınız, ben bir defa damdan düşmüş ayağımı kırmıştım. Hatta sizler de bana ziyarete gelmiştiniz. O zaman ne kadar sevinmiştim bilemezsiniz. Sizin gelişinizle ben daha hızlı iyileştim. Hepinize bir kere daha teşekkür ederim. Hastaları ziyaret etmek de sünnettir. Yani Allah Resulü hastaları ziyaret ederdi. Bu onun ahlakının değişmez bir uygulamasıydı. Kadın erkek, yaşlı genç, Müslüman, kafir tüm tanıdıklarını ziyaret eder, bizlere de böyle yapmamızı tavsiye ederdi. Allah Resulü ziyaretine gittiği hastanın elinden tutar, elini hastanın alnına koyar, içtenlikle hatırını sorardı. Geçmiş olsun, inşallah bu hastalık sebebiyle çektiğin sıkıntılar günahlarının affedilmesine sebep olur derdi. Hastalara hep dua ederdi. Bir defasında hastalanan bir sahabiyi ziyarete gitmişti. Ona dualar ettikten sonra da şu duayı bolca okumasını tavsiye etmişti. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Yani, ey Allah'ım, Rabbimiz, bize dünya ve ahirette iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Peygamberimiz hastaya moral verirdi. Acısını paylaşır, gönlünü alır, yalnızlığını giderir, güç toplamasını sağlardı. Hasta ziyaretinde bulunmanın çok sevap olduğunu, meleklerin de bu sebeple bize dua ettiğini belirtirdi. Öyleyse bizler de akraba ve tanıdıklarımızdan herhangi biri rahatsız olduğunda ziyarete gideceğiz. Ancak çok dikkatli olmak şartıyla. Miray anlamadı. Hocam neye dikkat edeceğiz? Nasrettin Hoca güldü. Hasta olmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü bazı hastalıklar bulaşıcıdır. Gideceğimiz vakti iyi seçeceğiz. Mesela yemek, yatmak veya dinlenme vakti gitmemeye çalışacağız. Gitmeden önce mümkünse haber vereceğiz. Daha doğrusu ziyarete uygun olup olmadıklarını öğreneceğiz. Gittiğimizde de çok uzun kalmayacağız. Çok kalabalık gitmeyeceğiz. Ona moral vereceğiz. İnşallah iyileşeceğini söyleyip iyimser olmasını sağlayacağız. Hem dua edeceğiz hem de duasını isteyeceğiz. Hastaların duasını almak da çok önemlidir. Yanında çok konuşmayacağız, gürültü yapmayacağız. Eğer hasta olan tanıdığımız uzak bir yerde ise
Gidenlere selam söyleyeceğiz, mektup göndereceğiz.

0: Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Evet hocam, anlaşıldı. Öyleyse bu konuyu da Peygamber Efendimizin bir hadisiyle kapatalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir Müslüman, hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, 70 bin melek akşama kadar ona rahmet diler, dua eder. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, 70 bin melek onun için sabaha kadar bağışlanmasını diler ve o kişi için cennette toplanmış meyveler vardır.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." deyin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Ebul Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır," dedi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Bedir Savaşı'nda bulunan künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kifaret olur buyurdu.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır."

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide, cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Hüseyin, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Hüseyin, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktarıyoruz. Öğrenmek herkese farzdır.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanete Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen soruları Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı kıymetli hocamız Sayın Mehmet Kapukaya'nın ilminden istifade ederek cevaplandırmaya çalışacağız. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısı üzerinden sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularınızı mail üzerinden sormak için diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimiz üzerinden bize ulaşmanız mümkün. Facebook ve Instagram'dan Diyanete Soralım sayfalarını takip etmeniz halinde hem paylaşımlarımızı takip etmiş olursunuz hem de yayın içerisinde ve yayın dışında dilediğiniz zaman diliminde yine sorularınızı iletmeniz mümkün. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Kıymetli hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Afyon Karahisar'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk Furkan'cığım.
2: Nasılsınız efendim?
3: Elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
2: Elhamdülillah hocam. Duacıyım. Sizinle beraber olduğum için çok iyiyim.
3: Teşekkür ederim.
2: Cenab-ı Allah daim kılsın birlikteliğimizi.
3: Amin.
2: Müsaadeniz var mı telefon bağlantısı için? Afyon Karahisar'a gideceğiz demiştik. Ayşe Hanım hattımızda efendim. Alo.
4: Alo.
2: Hoş geldiniz Ayşe Hanım.
4: Hoş bulduk.
2: Buyursunlar efendim.
4: İyi akşamlar.
2: Hayırlı akşamlar. Yalnız televizyonun sesini kapatmanız lazım Ayşe Hanım.
4: Kapattık. Kapat. Bunun sesini acık şey etmiyor.
2: Aç. Açmayın, kapatın dedim.
4: Sen git. Tamam, doğrusan. Alo.
2: Evet, buyurun Ayşe Hanım.
4: Şimdi hocam, benim ağrılarım çok oluyor. Ben her tarafa gittim, İstanbul'un her yere gittim. Bir türlü şey edemediler, gizli zona dediler. Bir de köylerde bu haşhaş kapçığı var, haşhaş yetiştiriyor mesela. Hı hı. Biliyorsunuzdur haşhaşı.
2: Evet.
4: Biz onu yani anamgilden, evemgilden bildiğime göre böyle kaynatıyorlardı. Ağrı için onu İçiriyorlardı. Yere ağrıyan yeri sokuyorlardı. Ben onu uyguluyorum ama uyguladım ama şüpheleniyorum. Bu yani caiz mi değil mi, ona 2-3 kere yaptım. Namazlarıma ketfuru diye şey ediyorum. Sizi de bir haftadır çıkaramadım.
2: Evet.
4: Yani bunu soruyorum.
2: Peki Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin. Dua edelim inşallah bir an evvel sıhhatinize kavuşursunuz. Afyon Karahisar'a selamlar. Şimdi tıbbi olarak birçok şeyle mücadele ettim ama şifasını bulamadım dedi. Her hastalığın şifası bulunacak mı, böyle bir şey var mı? Yoksa belki de hastalık imtihanı olarak mı devam ediyor? Belki bunu da konuşmak icap edebilir. Bununla beraber bu haşhaş kullanımına ne dersiniz acaba?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Haşhaş kullanımı, eğer bu yasaklı madde dediğimiz uyuşturucu olarak yapılır, imal edilirse tabii ki o zaman bu caiz değildir. Ama burada bir hastalığın tedavisi olarak ve uyuşturucu şeyi de yok, etkisi de yok. Dolayısıyla hanımefendi bunu kullanabilir, ağrılarını dindirmek için kullanabilir. İbadetine bir engel olmaz.
2: Eyvallah. Tabii bu tarz şeylerde yine tıbbi otoritelere danışarak hareket etmek, belki daha sonra karşılaşacağınız bir takım problemlerle karşılaşmadan önce de bir tedbir alma manasında iyi olur. Bütün hasta kardeşlerimiz için şifa dileyelim. Gaziantep'ten Abdülvahap Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz.
5: Selamun aleyküm hocam.
2: Ve aleyküm selam.
5: Hayırlı akşamlar.
2: Teşekkür ederiz. Amin efendim. Sağ olun, var olun.
5: Hocam ben bir soru soracaktım da.
2: Tabii.
5: Bu camilerimizde, bazı camilerde tam arka sırasında bir muazzin yeri var.
2: Evet. Taht
5: olarak bir kişi ya iki kişi sığar. Cemaatten uzak.
2: Evet.
5: Ama ona cemaate sayılır mı, sayılmaz mı, uygun mu, uygun değil mi, ona bir soracaktım.
2: Belki soralım Abdülvahap Bey. Dua bekleriz efendim sizden. Sağlık, afiyet diliyorum. Gaziantep'e selam olsun. Sadece Gaziantep'te değil, ülkemizin hemen hemen her yerinde. Büyük camilerde ayrı bir müezzinlik mahfili veya ayrı müezzinlerin durduğu ayrı bir bölüm var. Küçüklerde de yine hafif bir yükselti belki. İşte o elektronik cihazların da ana merkezinin olduğu bir yerde. Birkaç kişinin sığabileceği bir yer. Cemaatten ayrı bir şekilde burada namaza durmak nasıl değerlendirilir?
3: Eğer mikrofon kullanmaya ihtiyaç var ise, yani bu ihtiyacı kim bilecek? Vicdanına danışacak. Burada mikrofon kullanmaya ihtiyaç var mı yok mu? Kadın cemaat olabilir veya gerçekten cami çok büyük olabilir. Müezzinin sesi her yere yetmeyebilir. O zaman mikrofon kullanma ihtiyacı olabilir. Mikrofon kullanma ihtiyacı varsa bu gibi yerlerde namaza durulabilir. Ancak mikrofon kullanma ihtiyacı yoksa, cemaat son derece az ve müezzin normal safa gittiği zaman da sesini duyurabiliyorsa, o takdirde buralarda namaza durmak uygun değildir.
2: Peki efendim. Sevgi Hanım'ın selamları var. Muhterem hocam, ben kayınvalideme ve kayınpederime elimden geldiğince bakmaya, saygıda kusur etmemeye çalışıyorum. Bir kaza geçirdiler. Bir ay kayınvalideme baktım. Altını temizledim ama dakikası dakikasını tutmuyor. Gelenime gidenime, aldığıma verdiğime, gittiğime geldiğime her şeye bir laf sokması adeta beni delirtiyor demiş. Yine de cevap verip kırmamaya, onu üzmemeye çalıştım. Bir arkadaşım var, onunla konuşuyorum. Çünkü daralıyorum diyor. Ya bu arkadaşına halini anlatması, evde yaşadığı problemlerden ona bahsetmesi günah olur mu acaba? Bunu merak eder.
3: Bu hanımefendi gerçekten çok büyük sevap kazanıyor. Yani sevap hanesi inşallah çok yüklü.
2: İnşallah.
3: Ancak yüklü bu sevap hanesini azaltmaması gerekiyor. Onun için de kayınvalidesini başka birisine anlatmaması son derece önemli. Çünkü burada herhangi bir şey yok, menfaat yok. Ne gibi bir menfaat? Yani kayınvalidesindeki bir takım başkalarının dikkat etmesi gereken huylar yok ki. Yani ne gibi? Allah korusun bir hırsızlık olur veya buna benzer bir şeyler olur. Yani dikkat etsen buna.
2: Yani diye. O tarafı da etkileyebilecek
3: yani
2: bir şey yok.
3: Başka bir tarafı etkileyecek bir durumu varsa veya o şahısla alakalı bir şey varsa, o zaman bunların anlatılmasında bir sakınca olmaz. Ancak burada böyle bir durum yok. Sadece kayınvalidesini biraz ona anlatıyor ve rahatlamak istiyor. Yani konuştukça rahatlamak istiyor. Bu rahatlama duygusu tabii ki bir dedikodudur. Ve kazandığı sevapları böyle boş yere harcamasın. Başta ifade ettiğim gibi çok büyük bir fedakarlık kayınvalideye bakmak, hele hele bu zamanda bakmak, hele hele yatalak kayınvalideye bakmak çok önemli, çok sevap. Bunu heba etmesin derim.
2: Sevaplarını zayi etmesin. Allah razı olsun. Biz de dua edelim kendisi için. Rabbim kolaylıklar ihsan etsin. Fransa'dan Harun Bey hattımızda. Harun Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar.
6: Hocama bir sorum var.
2: Buyurun.
6: Geçtiğimiz Ramazan ayının içinde oğlum vermesi gereken fitresini unutuyoruz.
2: Evet.
6: Şimdi hocam acaba bize nasıl bir yol çizmemizi isteriz? Nasıl bir nasıl diyeyim?
2: Ne yapmak lazım diyelim? Nasıl telafi edeceğiz? Evet. Peki Allah kolaylıklar versin. Fransa'ya, oradaki bütün gurbetçi kardeşlerimize, soydaşlarımıza selam olsun. Hayırlı akşamlar. Olur mu? Olur yani. İnsanız, her şeyi unutabiliyoruz hocam. Fitre vermeyi unutmuş.
3: Evet. Fitre vermeyi unutan bir kimse yaşadığı yerde fitre miktarı neyse, Fransa'da mesela kaç? Diyelim ki 10 euro. Bu 10 euro üzerinden vermeli. Orada pek değişiklik olmuyor. Diyelim ki kendi ülkemizde olsaydı, mesela geçen sene 180 liraydı değil mi? Bu sene kaç? 240. 240 lira üzerinden vermesi gerekiyordu. Her zaman için o sene, yani yeni yılda fitre miktarı neyse o miktar üzerinden ödemek gerekir.
2: Oradaki mevcut ilan edilen rakamı bugün itibariyle yine bir fakir fukaraya verirse bu, evet, sorumluluğu ödemiş olur.
3: Bir de tevbe istiğfar etsin zamanını geçirdiği için.
2: Peki. Efendim, Arif Bey'in selamları var size. Muhterem hocam, bizim bir maruzatımız var demiş. Açıklık getirirseniz çok seviniriz. Erkek kadınına 3 sefer boşadım, boşadım, boşadım derse nikahı düşer mi diyor.
3: Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvasına göre aynı anda söylemiş olduğu bu 3 boşama sözü, boşama lafzı bir ric'i boşama olarak geçerlidir. Yani bu ne demektir? Ric'i boşama, efendim, iddet süresi içerisinde geri dönerse bu bir boşamadır. Yeni bir nikah yapmasına gerek yok. Ama hanımının iddet süresi içerisinde, iddet süresi dediğimiz bu boşama sözcüğünden sonra beklemesi gereken süreye biz iddet süresi diyoruz ki onun detayına girmek istemiyorum şimdi. O iddet süresi dolduktan sonra müracaat etmemiş, yani pişmanlık duymamış veya işte karı koca beraber olmamışlarsa şayet, bu takdirde bain talaka dönüşür. Yani o zaman evlenmek istedikleri zaman tekrar yeni bir nikah yapmaları gerekir.
2: Eyvallah. Tabii burada nikah haklarının daha önceden kullanılıp kullanılmaması falan da önemli değil mi?
3: Onlar da tabii ki önemli. Yani bu konuda bütün detayları söylemesi lazım bize ki biz ona net bir cevap verelim. Yani ilk defa başına böyle bir olay geçmişse bizim verdiğimiz cevap buna göredir.
2: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Birol Bey hattımızda efendim. Ankara'dan aramış bizi. Hoş geldiniz Birol Bey.
7: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar
2: diliyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler.
7: Benim sorum şöyle hocam. Rahmetli babam derdi ki kurban bağışlasınız da takibi gereklidir diye bir şeyi vardı. Hı hı. Yani gerçekten kesiliyor mu, kesilmiyor mu? Şimdi Ankara'da kurban fiyatları aşağı yukarı 30 bin ile 50 bindeyken yurt dışı için 7 bin lira, yurt içi için 13 bin lira ile 18 bin lira arasında kurban kesiyorlar. Bunlar gerçekten kesiliyor mu ya da bunlar caiz mi?
2: Hemen soralım Birol Bey. Allah sizden razı olsun. Babacığınıza Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir şey söylemiş. Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Öyle ya, yaptığımız özellikle dini bir takım sorumluluklar gerektiren ödevleri takip etmek lazım. Çünkü çok yakın bir tarihte bu milletin yaptığı hayır hasenatları maalesef başka amaçlar için kullananlar olduğunu çok da acı tecrübelerle gördük. Yurt dışında veya yurt içinde temelde dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir hocam? Yani bu vekalet yoluyla kurban özelinde ne deriz?
3: Evet. Beyefendinin babası gerçekten çok güzel söylemiş. Kurbanları takip etmek lazım. Acaba bunlar yerine ulaşıyor mu? Kesiliyor mu? Yani illaki nerede daha ucuz ona değil, kim daha ucuz, buna bakmamak lazım. Yani bazen gerçekten yani uçuyor bazıları, çok ucuz diyor. Mesela ben en son yanılmıyorsam bir tanesini görmüştüm. 2900 lira diyor. Yani bırakın efendim 7000 lirayı, 2900 lira. Bunu nasıl kesecek, nasıl yapacak? Yani merak ediyorum ben. O yüzden burada güvenilir kuruluşlar son derece önemlidir. Güvenilir kuruluş dediğimiz zaman Türkiye Diyanet Vakfı, onu biliyoruz. Yani burada bu kurban fiyatları yurt içinde ilan edilirken Diyanet İşleri Başkanlığımız ta önceki senelerden tecrübesi var bu konuda ve bağlantıları var o kurban sahipleriyle. Nereden kurbanı alabilirim, kaç liraya alabilirim, ortalama kaç liraya alabilirim? Bütün bu bağlantıları hemen bir aylık süre içerisinde yapmıyor. Çok öncelerden evet. Bağlantıları, senelerce önceden bazı kurban satıcılarıyla bağlantıları var ve buradan toplu bir fiyat alabiliyorlar. Ve emin olsunlar ki yurt içinde Diyanet İşleri Başkanlığı burada efendim 18 bin lira demişse efendim bu 18 bin lira kesinlikle bunu alıyor ve kesiyor. Ve bu şekilde insanların tereddüt etmemesi gerekir. Yurt dışına geldiğimiz zaman yurt dışında da Diyanet İşleri Başkanlığımız ortalama bir fiyat belirliyor. Bazı ülkede efendim kurbanları daha ucuz alabilir, biraz daha ucuz. Bazı ülkelerde işte 7000 rakamına yakın alabilir. Ama mesela 7000 rakamını geçen bir yerden kurban almıyor. Çünkü bu takdirde haksızlık olur. Aşağıdan yukarıyı tamamlamıyor. Yukarıdan aşağıyı tamamlamıyor. Böyle bir şey yok. Yani en fazla alacağım yerde kaç liraya alabilirim? 7000 lira. Ona göre kesim ücretiydi vesaireydi, kasap ücretiydi. Efendim, bunların hepsini belirliyor. Onun için Türkiye Diyanet Vakfı'na güvenilebilir.
2: Tabii burada hocam bu fiyatların belirlenmesinde, bu aradaki fiyat farkının farklı olmasında özellikle Afrika bölgesindeki hayvan popülasyonunun fazla olması ve tabii. Hani daha kolay bir erişim olduğu için fiyat da ister istemez daha düşük oluyor değil mi?
3: Tabii. Yani Afrika'da daha düşük oluyor fiyatlar, ona göre belirliyorlar. Yani kesinlikle bu 7000 rakamına ulaşmıyor. 7000 rakamına ulaşmıyor oradan alınan kurbanlar piyasa itibariyle. Ya nasıl kesiyorlar diyor. Yani Afrika'da daha ucuz oluyor bu. Şimdi arkadaşlarımızdan dinlediğime göre beyefendi aslında önemli bir noktaya işaret etti. Mesela ben daha yaklaşık işte 2 ay önce yurt dışında bir hocamızla, orada görev yapan bir hocamızla konuştum. Bir takım kurban kesen organizasyonların buraya dikkat etsinler. 3 aylık kuzuları, 3 aylık kuzuları kurban diye getirdiklerine şahit olmuşlar ve buna müdahale etmişler.
2: Yani fıkhi olarak böyle
3: evet,
2: bir şeyin zaten
3: böyle bir şey mümkün
2: olması
3: değil.
2: Olması mümkün değil.
3: Yani koyunların bir defa yani koyun cinsinden olanların, keçi cinsinden olanlar değil. Dün onu anlatmıştık. 6 ayını kesinlikle doldurmaları gerekiyor ve sadece onunla değil yani işte anası gibi deniliyor değil mi? Yani o 6 aylık hayvanın, kuzunun diyelim ki anası gibi gösterişli olması gerekir diye bir şey. Yani sadece kurbanı kestim değil, semiz olması, gösterişli olması, bir de bunlar da çok önemli. Şimdi bazı kuruluşlarda şartlara uydum diyor. Nasıl yapıyor? İşte 7 kişi, doğru. Yaş kaç? 2 yaşını tamamlaması lazım. O da doğru. Ama gidiyor bir tane hayvan alıyor ki onda et yok, bir şey yok. Kime vereceksin? Sadece şeyi karşılıyor. Yani şartları karşılıyor. Kurban da biraz fakir fukaraya da et vermek lazım. Doğru. Onun için de kurban kesen organizasyonların sadece ve sadece işte belli bir kar oranını gütmemeleri ve semiz hayvanlardan seçmeleri, kar oranlarını da çok düşük tutmaları da bu da önem arz ediyor. Yani bunları yani, takip etsinler.
2: Bu hocamın söyledikleri çok önemli. Burada güven çok önemli bir duygu. Özellikle bir ibadet yapıyoruz. Güvendiğimiz vakıflarla, derneklerle, STK'larla artık kimse, onlarla çalışmak lazım. Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüleri gördüğümüz, tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlar. O yüzden hani bizimle de organik bir bağ olduğu için çok rahat söyleyebiliyorum ki arkadaşlarımız gidiyorlar. Can hıraş bir şekilde emanetleri sahibine teslim etmeye çalışıyorlar. Hüseyin Bey diyor ki annemle babam kalp ameliyatı oldular. Mehmet Hocam bir dua eder mi? Bir de size hal hatır sormuş efendim.
3: Çok teşekkür ederim. Bütün hastalar için bir dua edelim. Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyehum. Büyük olan arşın sahibi olan Allah'tan, büyük arşın sahibi olan Allah'tan bütün hastalarımıza şifa vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka kapsayıcı bir duasıyla efendim bu soruyu bitirelim. Allahümme Rabben nas, eshibil be'se, işfi ente şafi, la şifa illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama. Ya Rabbi, bütün hastalarımıza, ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına şifalar ihsan eyle. Amin. Şifa veren sensin, öyle bir şifa lütfet ki hiçbir hastalıkları, hiçbir gamları, kederleri kalmasın ya.
2: Amin, amin. Allah razı olsun hocam. Diyarbakır'dan Suat Bey telefon attığımızda. Suat Bey hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
8: Selamun aleyküm hocam.
2: Ve aleyküm selam.
8: Hocam size bir soru soracaktım. Bu özürlü abdestiyle ilgili.
2: Evet.
8: Şimdi özürlü abdesti aldığımızda mesela öğle namazı ben kıldım. Hemen ardından dışarı çıkacağım. İkindi abdesti için de özürlü abdesti alıp çıkıyorum. Yani çok erken alıyorum abdesti. Acaba bu geçerli oluyor mu yoksa?
2: Yani vakit girmeden alıyorsunuz.
8: Evet, vakit girmeden alıyorum. Mesela yoksa ikindi ezanı az kala mı almam gerekiyor? Onu öğrenmek istiyorum.
2: Peki soralım Suat Bey. Rabbimiz hayırlı şifalar versin. İnşallah bir an evvel sıkıntınızdan kurtulursunuz. Diyarbakır'a selamlar. Sahibi özür kimselerin aldığı abdestle alakalı. Tabii Suat abi Diyarbakır'dan aradığı için sormadık ama Şafii'ül mezhep olma ihtimali de çok yüksek. Acaba cevapta bir etkisi olur mu diye bunu bir kez daha belirteyim dedim.
3: Furkan'cığım, bu konuda kolaylıklardan istifade etmek lazım. Maliki mezhebinin görüşüyle bu gibi hastaların ben amel etmesini tavsiye ediyorum.
2: Nedir hocam?
3: Genişleri Yüksek Kurulumuzda diyor ki işte bu durumda olanlar Maliki mezhebinin görüşüyle amel edebilir diyor. Kapıyı açmış burada. Nedir? Maliki mezhebine göre bir insanın, özürlü olan bir insanın abdesti vaktin girmesiyle çıkmasıyla bozulmaz. Herhangi bir vaktin girmesiyle çıkmasıyla bozulmaz. Özrünün dışında abdestini bozan başka bir şey meydana gelirse o zaman bozulur. Yani diyelim ki bir insanın, affedersiniz, idrardan dolayı bir problemi varsa ve özürlüyse kişi, ikindi vakti girmiş çıkmış onun için sorunlu değil. Mesela büyük abdestini bozarsa o zaman onunki bozulur. Onun dışında o özründen dolayı vakit girmekle çıkmakla, hatta o abdestiyle 1, 2, 3 vakit namaz kılmakla o kişinin abdesti bozulmuş olmaz. Abdesti geçerlidir. Ben cemaate yetişeyim diyen insanlar bu görüşle amel edebilir.
2: Suat Bey de yapabilir.
3: Evet, ama mesela evinde olanlar için, ihtilaftan kurtulmak için onlara diyelim ki evindesin madem, vakit girsin öyle abdestini al.
2: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Derman Bey'in selamları var. Muhterem hocam, Zilkade ayının 25. gecesinde bir namaz var mıdır? Yani 10 rekat kılınıp her 10 rekatta İhlas suresiyle okunuyormuş. Bu böyle bir namaz var mı, doğru mu demiş.
3: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı, bizlere tavsiye ettiği ve de sahabe-i kiramın kıldığı, bizlere tavsiye ettiği böyle bir namaz yoktur. Bu sonradan ihdas edilmiş, oluşturulmuş bir namazdır. Peygamberimizden daha çok tekva sahibi olmak isteyen Müslümanların icat ettiği bir namazdır.
2: Böyle bir şey mümkün mü?
3: Yani. İşte ben diyorum.
2: Eyvallah. Satır arasını okumak lazım. Asım Bey hattımızdaymış.

0: Efendim Ankara'dan aramış bizi. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
1: Hocam hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederiz Asım Bey.
1: Hocam nafile namazlarda mesela teheccüd namazında, hacet namazında, Sübhan Rabbiyel alalardan sonra, mesur olan dualardan okuduktan sonra kendi lisanımız ile mesela Türksem Türkçe ile, Arap başka dillerdense kendi lisanım ile bu mesur duaları okuduktan sonra kendi lisanım ile dua edebilir miyim?
0: Soralım Asım Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Ankara'ya selam eder, dua bekleriz. Sizden hayırlı akşamlar. Tabii o mensur dualar, işte Peygamber Efendimiz'den, diğer peygamberlerden gelen dualar, bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Dolayısıyla Asım Bey'in sorduğu soru aslında belki de birçok insanın hafızasında yer eden bir şey. Ya ben secde halindeyken kendi dilimle dua etsem ne olur diyor mesela. Ne deriz?
2: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen dualara biz ne diyoruz? Me'thur dualar diyoruz. Onun yaptığı dualar. Bunlarla rükûde ve secdede dua edebiliriz. Ve aynı zamanda yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri dua kastıyla buralarda okunabilir. Bunun dışında mesela bir Arap, bunların dışında Arap bile olsa, yani Arapça burada dua etse uygun değildir. Türkçe dua etse uygun değildir. Kürtçe dua etse uygun değildir. Eğer şayet ben secdede dua etmek istiyorum diyorsa, o namazını tamamladıktan sonra kendisi Allahu Ekber diye bir secdeye kapansın. O secdede isterse 2 saat Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce, Fransızca dua edebilir. Ama namazın içinde değil.
0: İster farz, ister vacip, ister herhangi bir nafile namazı olmaz. Peki. Lokman Bey diyor ki muhterem hocam benim ağzımın içinde, dilimin altında, dişimde, alt çenemde, ağzımın iç kısımlarında bazı rahatsızlıklar var, yaralar var. Namaz kılarken okuduğum surelerden dolayı işin doğrusu acı çekiyorum. Dudağımı kıpırdatmadan içimden okuyarak ibadetlerimi yapabilir miyim? Bu kabul olur mu? Çektiğimiz acıdan dolayı Allah katında bir günah ya da bağışlanma söz konusu olur mu demiş.
2: Öncelikle tabii ki çektiği acıdan dolayı günahlarına bir kefaret olur. Günahlara affedilir. Peki bu şekilde okuması geçerli mi? Sağlıklı olan bir insan kendi duyacağı bir sesle okumadan kıraatını yaparsa onunki geçerli değildir. Ama bir rahatsızlığı var, bir hastalığı var ve dilini hareket ettirdiği zaman, oynattığı zaman burada rahatsız oluyorsa, ağrısı acısı çoğalıyorsa o takdirde mümkün mü? Yani kendi duyacağı bir sesle değil, daha hafif bir sesle yapabiliyorsa, zarar vermeden onu yapabilir. O da zarar veriyorsa hafızasından onu böyle düşünmek suretiyle, yani elhamdülillahi rabbil alemin, böyle o şekilde bunu yapabilir iyileşene kadar.
0: Peki. Şifa diliyoruz efendim. Rabbim her türlü hastalığımıza, maddi manevi bütün problemlerimize hayırlı şifalar ihsan etsin. İstanbul'dan Hacer Hanım hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sağ olun hocam.
0: Sizler de sağ olun. Buyurun.
3: Hocam, camide bazen cuma namazlarına katılıyoruz da nasıl kılmamız gerekiyor? Cumayı kıldık hocayla. Evet. Sonradan o hoca 4 rekat namaz kılınıyor sünnet kıldıktan sonra. Bunu biz de kılmamız mı gerekiyor? Bazen bir yerlerde rastlıyoruz da.
0: Soralım Hacer Hanım. Dua bekleriz sizden. İstanbul'a selamlar. Hanım kardeşlerimiz de hanımlar için özel alanların tahsis edildiği camilerde cuma namazı kılabilirler. Biz şimdi Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin yakınlarındayız. Burada da dileyen, isteyen Ankaralı hanım kardeşlerimiz cuma namazını gelip kılabiliyorlar. Peki, ilk sünneti kıldık. Hoca Efendi ile beraber farzı kıldık. Cuma'nın son sünnetini kıldık. Hep erkeklerden duymaya alışkındık. Zühre ahir namazını kılalım mı, kılmayalım mı? Bir de hanım kardeşlerimiz sordular. Ne dersiniz?
2: Erkekler için zuhri ahirin hükmü neyse kadınlar için de aynıdır. Din İşleri Yüksek Kurulumuz zuhri ahir namazının kılınmasının gerekli olmadığını ifade etmektedir. Gerekli olmadığını ifade etmektedir. Dolayısıyla kişiler bu namazı kılmadıkları zaman herhangi bir sorumlulukları

0: yoktur. Cuma namazı şüpheyle kılınamaz. Yani bizim cuma namazımız acaba oldu mu, olmadı mı? Böyle bir şüpheyle cuma namazı kılınamaz. Dolayısıyla kesin bir niyette kıldığım cuma namazı sahih olmuştur demeli ve zuhri ahiri kılmanın gerekli olmadığını bilmeli. Ama arzu edenler alışıyor. Diyebilirler, hepsine biz kabulüz. Yani hepsi, bütün mezheplere, bütün görüşlere bizim saygımız var. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bir fetvası var ama kişi diyor ki ben kılacağım. Buyur kıl. Zuhri ahir.
1: Ne demek?
0: En son öğle namazı anlamına geliyor. Yani niyet ederken kalbinden zaten bunu niyet ettiği zaman, yani en son öğle namazı veya zuhri ahiri söyleyemiyorsa, bu namaza kılamadığım en son öğle namazı neyse efendim bunu kılmaya diye kalbinden geçirse bu namazı geçerlidir. 4 rekat bunu kılar. Ondan sonra isterse vaktin sünneti diye bunu da söyleyemiyorsa, bazıları hanımlar bunu söyleyemiyor. Yani çok kılmadıkları için zuhri ahir mi diyeceğim, vaktine yetişip hala eda edemediğim zuhri ahir mi diyeceğim, efendim vaktin sünneti mi diyeceğim, bunları söyleyemedikleri zaman bir problem teşkil etmez. Cenab-ı Allah kalplerimizi biliyor.
1: Eyvallah.
0: Cenab-ı Allah kalplerimizi biliyor. O bizi bizden daha iyi biliyor. Bu vesileyle şunu söylemek isterim ki,
1: buyurun.
0: Mümkün mertebe camilerimizi cuma için kadın cemaatimize açalım. Mümkün mertebe açalım. Bakın, kadınlarımız cuma namazından mahrum kaldığı zaman vaazlardan mahrum kalıyorlar. Hutbelerden mahrum kalıyorlar. Gelseler camiye, o hutbeleri dinlerler, vaazları dinlerler. Emin olun ki Türkiye'nin manevi haritası değişir ve kadınlarımız daha bilinçli olur. Ve dini konularda hurafelere, bidatlara, işte biraz önce ne okudunuz, bir namaz çeşidi, bu gibi şeylere de inanmazlar. Özellikle mesela iş yerlerinde mesela hanımlar gelebilir, kılabilir. Yani onlara yer ayıralım. Efendim, kadınların cumada ne işi var? Şimdi anlayış bu. Kadınların cuma namazında ne işi var? Kadınların bayram namazında ne işi var? Böyle söyleniliyor. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında kadınların bayram namazı kıldıklarını, hatta Peygamber Efendimiz bütün kadınların, hani çocuklar belki dahil olmak üzere onların, hatta biraz daha ileri gideyim, diyor ki muayyen gününde olan kadınlar, onlar da bayram namazı yerine gelsinler, lakin onlar namaz kılmasın, bir kenarda beklesinler, bizim bayramımıza iştirak etsinler.
1: Coşkuyu yaşasınlar.
0: Coşkuyu yaşasınlar. Ve cuma namazlarına kadınların geldiğini görüyoruz. Kadınlar cuma namazlarına geliyorlar. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hutbesi vardı. Kadınlara bu kadar çok mehir vermeyin, evlilik zorlaşıyor diye. Aslında Hazreti Ömer Efendimiz önemli bir hususa işaret ediyor. Evliliği kolaylaştırmak için. Ama İslam tarihi bize gösteriyor ki oradan bir hanım çıkıyor. Bu nerede? Cuma'ya gelmiş. Cuma namazında diyor ki ey müminlerin halifesi diyor. Cenab-ı Allah ne buyurdu biliyor musun diyor. Ve in erattumus tibdale zevcin mekâne zevcin ve âteytum ihdâhunne kintâran felâ te'huzû minhu şey'â. Eğer diyor onlara diyor şayet diyor böyle kıntar diyor, yani çok yüklü miktarda mehir vermişseniz diyor, onlardan sakın geri almayın diyor. Demek ki yani şunu söylemek istiyor, çok fazla mehir istenebilir. Diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz, ayet var ben sustum, kadın haklı diyor. Değil mi? Şimdi ya, bu bize neyi
1: gösteriyor? Toplumun rehabilite edilmesi anlamında da kadınların cumaya gelmesi çok önemli.
0: Tabii şimdi bakın, orada hanımefendi şöyle düşünmüyor ya, ben bir hanımefendiyim. Ya bu kadar burada sahabi, bakın hiçbir sahabi söylemiyor bir şey. Hazreti Ömer Efendimiz'e bir şey söylemiyor. Neden? Ya müminlerin halifesi böyle söylemişse bir hikmet vardır diyor. Ama hanımefendi ne diyor?

0: cuma namazlarına gelmeleri için, gelebilmeleri için onlara yeterli mekanı ayıralım. Geçen cuma, yani bu geçtiğimiz cumada çok önemli bir camiye gittim orada. Resmi olduğu için söyleyebilirim de, problem değil efendim. TUSAŞ Camii'ne gittim. 7000 cemaati var maşallah. Yani 7000 cemaat, gurur duydum yani. 7000 cemaat. Ve beni üzen taraf ne? O 7000 cemaat içerisinde bir tane hanımefendi cuma namazına gelmiyor. O kadar çalışan hanımefendi var. Bunlar oraya gelseler, cumaya iştirak etseler daha iyi olmaz mı? Sadece orası için demiyorum. Bu gibi yerlerde, yani hanımların cuma namazına gelebileceği yerlerde, hele hele bizim için böyle bu tür hanımlar, çocuklarımızı yetiştiren hanımlar son derece önemli. Oradan bir şey öğrensinler ki çocuklarına bir şey aktarabilsinler. Aile yuvaları daha huzurlu, daha mutlu olsun.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Konu TUSAŞ'a geldi tabii. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında da orada hainler bir saldırı yapmıştı. 5 kardeşimizi kaybetmiştik. Cenab-ı Allah şehadetlerini mübarek eylesin. Ali Bey hattımızda efendim. Ankara'dan aramış bizi. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Ali Bey.
2: Selamünaleyküm hocam. Hoş bulduk.
1: Aleykümselam.
2: Hocama bir sorum var.
1: Buyurun.
2: Ben ufak bir esnafım. Yalnız müşteriyle birebir olduğumuz zaman müşteri sünnettir, illa pazarlık yapıyor. Evet. Ben de diyorum ki Allah rızası için esnaflık yaptığım zaman gereği neyse onu söylüyorum. Ne fazla ne eksi. Ne yok. Hayır efendim. Sünnettir. Bize biraz ikram et. Sünnettir. Biraz ikram et. Buna hocam ne diyor?
1: Soralım Ali abi. Allah selamet versin. Cenab-ı Allah bereketlendirsin ticaretinizi. Ankara'ya selamlar. Şimdi biraz yüksek söyle, böyle söyleyenlere pazarlık et düşür desek, bu sefer işin içine sanki ister istemez bir yalan da girmiş oluyor. Ali abi diyor ki ya ben neyse zaten onu yapıyorum. Allah'tan korkan da bir adam ki bu soruyu soruyor zaten. Bu pazarlık sünnettir deyip malı da öldürenler de var hocam. Bir de onlar var, evet. Yani. Nasıl anlamalıyız bu durumu?
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kişi geliyor ve diyor ki ya Resulallah, ben diyor bir malı sattığım zaman fiyatını yüksek söylüyorum. Çünkü diyor benimle pazarlık ediyorlar diyor. Normal fiyatına getiriyorum diyor. Ben de bir şey aldığım zaman, aksine bir şey aldığım zaman fiyatı düşük söylüyorum. Bana satıcı hayır olmaz derse onun söylediği fiyata geliyorum diyor. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bütün herkese, esnaflara, sade esnaflara değil, bize de bir örnek olsun. Hayır diyor. Ne satıyorsan fiyatını söyleyeceksin. Aldığın zaman da düşük fiyat söylemeyeceksin. Yani ne fazla söyleyeceksin ne eksik söyleyeceksin. Ölçümüz bu olmalı.
1: Pazarlık yok mu peki?
0: Evet. Şimdi pazarlık olmaz mı? Yani gerçek fiyatını söyledikten sonra karı üzerinden biraz az kar etmesi için pazarlık yapılabilir. Ancak pazarlık yapmak sünnettir diye bir şey söylenilmez. Çünkü bunun bir delili yoktur.
1: Pazarlık yapmak sünnet değil mi?
0: Değil, hayır. Şimdi pazarlık yapmak sünnettir dediğimiz zaman pazarlık yapmayanlar sünnete aykırı eylem yaptığı için bunlar mekruh işlemiş olurlar. Yani halk arasında böyle bir şey var. Pazarlık yapmak sünnettir diye bunun dini bir temeli yoktur.
1: Eyvallah hocam. Biraz ezberleri bozan bir açıklama oldu bu, evet. Yani. Artık ona göre davransın herkes. Mehmet Bey hattımızda, Kahramanmaraş'tan aramış bizi. Hoş geldiniz yayınımıza Mehmet Bey. Televizyonun sesini kapatmanız lazım.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
3: Şimdi ben geçen anneler günü meselesiyle ilgili bu işte...
1: Evet.
3: Anneler günü meselesiyle ilgili Kahramanmaraş'ta kadınlar bir araya geldi. Kilisenin pazar günü kutlanıyor biliyorsunuz. Anne baba günü, bu kilisenin almış olduğu bir karar. Bu kararda zamanla yerleştirdi. Şimdi topluma bidattan bahsediyor hocamız. Yani batıdan şeyden gelince bunu hemen toplum kabul ediyor. Yani ama ehl-i sünnet alimlerimiz herhangi bir şikayet yaptı mı? Hutbelerde mesela Hazreti Ebubekir

0: Ömer'e yapılan dualar kalktı. Bu anneler gününde bir de mevlüt okuldu. Ne yazık ki o mevlüde hocalarımız da katıldı. Bu yani iki üç dini birleştirme hoşgörü adı altında acaba bu daha önce de denendiği için bu devam mı ediyor? Yani çünkü anne baba bizi öf bile demeyen bir dindeniz.
1: Evet.
0: Her öf bile demezken yeni bir kültürle bir resim, bir reklam, bir satış. Yani onlar kertenkelemleriyle gelse siz de gireceksiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun doğru mu yani biz bilmediğimiz bir şeyler var mı?
1: Soralım evet. Mehmet abi. Bakalım hocam ne diyecek? Yani hoşgörüden örnek verdiniz. Evet bunu bir müddet önce denediler. Ama yine bu milletin hocalarının okuduğu salalarla, bu Necip milletin dik duruşuyla ve ferasetiyle bu durum ortadan kalktı. Buna da müsaade etmediler. Tabii ki birilerine özenmek, sırf birilerine yaranmak veya batıdan gelen bir şeyi alıp baş tacı etmek maksatlı yapınca anlamsız gibi geliyor. Ama mesela ben de şöyle düşündüm hocam. Evet bunun çıkış noktası belli. Yani anneler gününün, babalar gününün çıkış noktası belli. Ben de paylaşım yaptım ve şöyle bir şey yazdım. Önce şehit annelerinin, sonra gazi annelerinin, sonra işte böyle benim için önemli olan insanlar başta olmak üzere diye başladım. Çünkü herkesin anneler günü kutlanırken onların anneler gününü kutlamak için en azından bunları düşünen bizler bir şey yapmasak bu sefer onlar mahzun kalacak diye endişe ettiğimden dolayı böyle yaptım. Yani bunu biraz daha hani o kültürün esiri olmak gibi değil de hiç değilse biraz böyle kendimize gelmek için falan değerlendirsek kötü bir iş mi yapmış oluruz?
2: Evet. Öncelikle şunu ifade edeyim ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ve sahabe-i kiramın zamanında ve daha sonraki Müslümanların yaşadığı asırlarda hatta belki 150 yıl öncesine kadar bu gibi kutlamalar yoktu. Yani anneler günü, babalar günü bunu daha çoğalttılar şimdi. Onu söylemek istemiyorum. Bu günleri çoğalttılar. Burada şunu söylemek isterim ki anneler günü bir gün olamaz. Babalar günü de bir gün olamaz. Çünkü annenin babanın herhangi bir güne tahsis edilmeyecek kadar kıymeti, değeri son derece büyüktür. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin değerinde bunlar son derece büyüktür. Annelerimize bakmayıp, babalarımıza bakmayıp, onlarla ilgilenmeyip, hastalıkları, ihtiyaçları vesaire. Kalkıp da biz bir gün anneler günü dolayısıyla, ha bugün anneler günü, annemize bir hediye alalım, bir çiçek alalım, gidelim. Babalar gününde babamıza alalım gibi düşünceler bizim İslam örfünde olmayan şeylerdir, uygulamalardır. Bunlar batıdan bize gelmiş, ithal olan şeylerdir. Ve emin olun ki bu anneler günü bir mahcubiyetin ifadesidir. Annesine yeterince bakmayan, ilgilenmeyen Amerikalı bir hanımefendinin teklif etmiş olduğu bir şeydir ve bu kabul edilmiş. Yani bizim ülkemizde değil, Batı'da teklif edilmiş, Amerika'da teklif edilmiş. Belki babalar günü de ona, o anneler günü var.
1: Muhtemelen
2: niye babalar günü olmuyor diye. Bir de babalar günü. Şimdi başka günleri de ona eklediler, uydurdular efendim. Burada böyle bir şey icat etmişler. Aslında bir vicdan azabından çıkan bir şey. Lakin günümüzde artık bir tüketim çılgınlığı var.
1: Evet.
2: Mesela ben haberlerde geçen de baktım ülkemizde anneler günü dolayısıyla 100 milyar liralık bir ticaret akışının olacağı ifade edilmişti. Şaşırdım yani 100 milyar liralık. Biraz da bu anneler günü, babalar günü veya şu günü bunun için çok önem veriliyor. Bunu satıcılar önemsiyorlar. Belki hani ülkelerin ticaret bakanlıkları da bunları teşvik edebilir falan. Bütün bunların ticaretin dışında şimdi bu yerleşmişse bakın siz önemli bir şey söylediniz. Yani bu artık yerleşmişse ve bu artık kutlanmışsa biz şunun derdinde olmalıyız. Yani bunu nasıl hayra çevirebiliriz? Nasıl hayra tebdil edebiliriz? Bunu nasıl hayırlı kullanabiliriz? Ben her gün anneme bakıp da Anneler gününde de gitsem ona bir hediye alsam bu dine aykırı mı? Hayır, değil. Her gün babama bakıp ilgilenip de babalar günde gidip özel bir günde dolayısıyla ona bir hediye alsam bu dine aykırı mıdır, bidat mıdır? Değil. Bunun efendim şeyle, yani üç dinin aynı seviyeye gelmesiyle efendim bir alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Bu gibi şeyleri hayra tebdil etmek lazım. Bakın burada da bir hayır yapmış birisi. Ne yapmış? Mevlid okutmuş. Ne güzel. Annelere mevlid, bakın ne güzel diyorum. Annelere mevlid okutmuş. Yani bazı şeylere karşı çıkmak yerine onları nasıl hayra çevirebilirizin derdine düşmemiz lazım artık. Ben yurt dışında da görev yaptığım için, şimdi beyefendi tabii hassasiyetlerini belirtti. Benim konuşmamla onun konuşması bazı yönlerden örtüşmüyor. Yani o da kendince haklı olabilir. Şimdi ben yurt dışında görev yaptığım zaman o şartları da ben gördüm. Ve biz mesela orada diyorduk ki efendim bizim dinimizde anneler günü yoktur. Şimdi batılılarda anneler günü var. Efendim babalar günü var. Hatta orada bazı şeyler de var. Onun dışında günler falan da var. Bizim çocuklarımız ne diyor biliyor musunuz? Yani diyor ki ya bizim dinimiz ne kadar kötü bir din. Bir anneler günü bile yok. Bir babalar günü bile yok. O orada görüyor yani, onlarda ne yaptıklarını görüyor. Bu sefer bizim dinimize kötü gözle bakıyor. Hatta onların bazı yöresel bayramları oluyor. Biz uyarıyoruz, bak şirke düşmeyin. Bunların dini bu, bizim dinimiz bu falan. Bunlara izin verilmediği zaman çocuklar bu sefer bizim dinimiz ne kadar kötü ya, bir eğlenceye mesela gitmesine izin verin, ne kadar kötü. Onun yerine bizim dinimiz şudur, bak şunu yap ama şunu yapma. Bizim dinimizde şu şirktir, bunu yapma, orada ibadet etme. Ama bunun dışında bunu yapabiliriz. Mesela nedir? Doğum günü. Şimdi deniliyor ki doğum günü diye bir gün bizim dinimizde yoktur. Çocuk diyor ki bizim dinimiz ne kadar kötü bir din. Doğum günü ona hediye geliyor, herkes ona hediye getiriyor vesaire. İşte
1: bu, ya bu tür... aslında bu rahatsız olduğumuz şeyleri biraz daha bizim menfaatimize olacak şekilde toparlamak önemli.
2: Evet.
1: Başarırsak ne âlâ. Başaramazsak yani, tehlike sınırlarını bilmemiz lazım.
2: Tek cümle söyleyeyim.
1: Buyurun hocam. Buyurun hocam.
2: Mesela çocuğumuza desek ki evladım bizim dinimizde doğum günü diye bir şey yok. Sen benim için her gün değerlisin. Ama buna rağmen bu hediyeyi sana aldım desek o yine mutlu olur ve işin gerçeğini de öğrenmiş olur.
1: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Müstefit olduk. İyi ki varsınız. Evet aziz dostlarımız, değerli izleyiciler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın. Dost doğru yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında dinç olduğunuz vakitler, ki bu vakitlerden yararlanın. Taat ve ibadetlerinizle de devam edin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin, ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca, Hazreti Peygamber hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bilgi. Tabiinden Kays bin Kesir'in anlattığına göre Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına gelir. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sorar. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verir. Bunun üzerine Ebu Derda der ki, "Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim öğrenmenin ve bu ilmi aktarmanın önemi üzerinde durmuş, bu bilinçle yetişen ashabı da hem ilim öğrenmek hem de bildiklerini başkalarına aktarmak için uzak diyarlara gitmişlerdir. Bu diyarlardan biri de Dımaşk, bugünkü bilinen adıyla Şam'dır. Bölge onlarca sahabinin yerleşmesiyle birlikte erken dönemde İslam'ın ilim merkezlerinden biri haline gelmişti. Adeta bir ilim seferberliği ilan edilmiş, uzak yakın demeden ilim uğruna seyahatler yapılmaya başlanmıştı. İşte hadiste ismi verilmeyen kişi de sırf ilim almak için Medine'den Şam'a gitmiştir. Evet, bilgiye ulaşmak, alim olmak bir emek işidir. Allah, ilim tahsili uğruna bilinçli ve kararlı bir şekilde yola koyulan ve bu yolda sıkıntıları göze alan kimseye, cennetin yolunu kolaylaştırdığı gibi, ilmin önündeki engelleri de kaldırır. İlmin kaynağı olan Allah, onu kuşkusuz çalışana, talip olana bahşetmektedir. Bu bağlamda sevgili Peygamberimiz, "İlim ancak öğrenmekle elde edilir," buyurmuş. İbni Abbas da, "Kişi alim olarak doğmaz," diyerek bu gerçeği dile getirmiştir. Kuşkusuz marifet iltifata tabidir. Bilgilenme iki taraflı bir etkinliğin sonucudur. Bilgi verenin çabası kadar bilgiyi almak isteyenin de çabası gereklidir. Bunun için de son vahyin ilk hitabı oku emriyle başlamış ve insanlar kendileri yerin ve göğün yaratılışı, tabiat olayları hakkında, kısacası varlığın her boyutu üzerinde düşünmeye davet edilmişlerdir.

Tüm peygamberlerin mesajının özü bilgidir. Hazreti Peygamber'in öğretisinin temelinde de bilgi vardır. Ki o, kendisinin bir muallim olarak gönderildiğini belirtmiş ve öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven, destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun diyerek Müslümanlar için bilgiye dayalı bir hayat anlayışını salık vermiştir. Zira insan bilgi merkezli bir etkinliğe ancak bu sayılanlardan birisi olmakla katılır. Onun varoluş mücadelesini sürdürmesi ancak bilgiyle mümkündür. Aksi takdirde insanı insan yapan bu temel değerlerden yoksun kalır ki bu da onun helaki demektir. İşte bundan dolayıdır ki Peygamberimiz öğreten ve öğrenen sevap konusunda eşittir sözüyle bilgi alışverişini insanlar arasındaki ilişkinin temeline koymuş ve bilmeyenleri öğrenmeye, bilenleri de öğretmeye teşvik etmiştir. Yine bir hadisinde ancak iki kişiye gıpta edilir. Onlardan biri Allah'ın kendisine mal verdiği ve hak yolunda o malı harcamasına imkan tanınan kişi, diğeri de Allah'ın kendisine hikmet verdiği ve onunla hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kişidir buyurarak, ilim öğrenme ve onu başkalarına öğretme işinin kişiye nasıl üstünlük kazandırdığını vurgulamıştır. Başka bir hadiste de, bir ilim öğreten kimseye, onların sevabında bir eksilme olmaksızın, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir diyerek bilgi sahibi olup onu aktarmanın kıymetini de dile getirmiş, bilginin davranışlara yansıması gerektiğine işaret etmiştir. Bizzat kendisi de ilim öğrenme ve ilmiyle amel etme örnekliğini göstermiş, daha Mekke'deyken 1. Akabe biatinden sonra Medineli Müslümanların eğitimiyle ilgilenmiştir. Medine'ye gelip yerleştiğinde de büyük çapta bir bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti başlatmış, çevresindekilere bilmediklerini öğretmeye özen göstermiştir. Bunun yanı sıra muhataplarıyla özel vaaz ve nasihat vakitleri belirlemiş, kadınların isteği üzerine haftanın bir gününü de onların eğitimine ayırmıştır. Eğitim için her fırsatı değerlendiren Allah Resulü, savaş esirlerini bile bu yolda istihdam etmiş ve Bedir gazvesinde esir düşüp fidye ödeme imkanı olmayanları Ensar çocuklarına okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır. Hazreti Peygamber ilme o kadar çok önem vermiştir ki ilmin ortadan kalkmasını ve cehaletin yerleşmesini kıyamet alametleri arasında saymıştır. İlim, Allah yoluna çağıran, fertlerin iç dünyasını ve toplumu kötülüklerden arındıran, fıtrata uygun olanı salık veren peygamberlerin mirasıdır. Bilgi, onlardan tevarüs edilen bir zenginliktir. Peygamberlerin mirasına talip olanlar, onların yakınları gibidir. Çünkü miras yakınlara bırakılır. Bu durum, aynı zamanda bilginin aktarılabilir olduğuna bir işarettir. İlim elde etmek, sadece bir bilgi yüklenmek gayreti değil, aynı zamanda imanla yakından ilişkili olarak ruhen ve fikren ilerleme çabasıdır. Bu bağlamda Fatır suresindeki Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar huşu, derin saygı duyarlar ayeti, bilgi ile iman arasındaki bu ilişkiyi güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Bilginin aktarılmasına bağlı olarak Allah'a duyulan saygı ve sevginin de arttığının ifade edilmesi, bilginin kalbe, ruha ve davranışlara etkisine işaret etmektedir. Bu itibarla Ali İmran suresindeki "Öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbani olun" ayetiyle Müslümanlardan Rabbani yani ilim ve hikmet sahipleri olmaları istenmiştir. Ayette özellikle Rabbani ifadesi kullanılmıştır ki, bu Müslümanların davranışlarına etki eden bir bilgiyle Rabbin yolundan giden, ona yönelen örnek kişiler olmaları gerektiğine vurgudur. Zira Rabbani olmak, haddi zatında
ilim, basiret ve insanları yönetme kabiliyetine bir arada sahip olmak demektir. Kuşkusuz herkesin ilme iştiyakı aynı değildir. İlme susamış nice insanlar vardır ki onlar ilmi alır, aynı zamanda işler ve başkalarının da istifadesine sunar. Kimileri de ilmi sadece kendi gelişimi için öğrenir ve onu içinde saklı tutar. Ve kimileri de vardır ki ilme hiç ilgi duymaz, bilgiye olan ihtiyacını kavrayamaz. Unutulmamalıdır ki kendini bilen Rabbini de bilir. Yunus'un dediği gibi, ilim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi, dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz, diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince, onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz, dediler.

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.

en üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok

şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede bir ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre, bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz, her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.''

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar," dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe," buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
3: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa "Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım," desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik ile birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ne oluyor? Neden yumrukluyorsunuz kapıyı?
2: Esma, baban Ebu Bekir nerede?
1: Bilmiyorum, evde yok.
2: Doğru söyle. Muhammed'le beraber değil mi?
1: Nerede olduklarını bilmiyorum.
2: Ben sana şimdi söyletirim. Al sana. Hala bir haber yok mu?
3: Yok. Kayıplara karıştı sanki. Ali'yi o kadar sıkıştırdık tek kelam etmiyor.
2: Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok. Bir an evvel yakalamalıyız onu.
4: Başına konan ödülü artıralım.
2: En iyi sürücüleri, en gözü açık delikanlıları peşinden gönderdik. Biri mutlaka izine rastlayacaktır. Ama ödülün cazip olması tabii ki iyi olur.
4: Amr, Mekke sokaklarında gezerek herkese Muhammed'in başına 100 deve ödül koyduğumuzu duyurun. Diri ya da ölü fark etmez.
5: Ya Resulallah, ayaklarını görüyorum. Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür.
6: Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek onu teselli etti. Ve dedi ki, üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir.
7: Burada boşuna oyalanıyoruz. Gideceği yer belli. Kuzeyi aramalıydık.
8: Ben yıllardır istiyorum. Bana güven. Bizler burada iki adamın olduğunu söylüyor.
9: Şu mağaraya bakmalıyız.
7: Baksana, mağaranın girişini örümcek ağ kaplamış. Muhammed doğmadan yapmış olmalı bunu. Şuradaki güvercine bak. Mağaraya girebileceğin tek oyuk burası ve burada yuva yapmış. Yumurtalarının üstünde oturuyor.

0: İçeride insan olması mümkün mü?
1: 29. Bölüm.
2: Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Abdullah bin Uraykıt'ın rehberliğinde ilerliyordu. Güneş doğmadan kısa bir süre önce Akik Vadisi'ne ulaştılar. Daha tepeye varmadan güneş iyice yükselmiş, sıcak şiddetini artırmıştı. Güneşin yakıcı sıcağı geçinceye kadar istirahat için mola vermeleri gerekiyordu. Rehberleri Abdullah ilerideki karaltıyı göstererek müjde verdi.
3: Şurada gördüğünüz karaltı dinlenebileceğimiz bir yer. Ümmü Mabed'in çadırı. O orada oturur, gelen geçenlerin su ve yiyecek ihtiyacını karşılar.
4: Ondan biraz hurma ve et satın alabiliriz belki.
3: Merhaba ey Ümmü Mabed.
5: Hoş geldiniz, buyurun.
3: Senden yiyecek ve içecek satın alabiliriz diye düşündük. Belki dinlenebileceğimiz gölgelik bir yer de gösterirsin bize.
5: Vallahi yanımda satacak bir şeyim olsaydı size verirdim. Kıtlıktan dolayı biz bile yiyecek bir şey bulamıyoruz.
3: Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Şuradaki keçi ve koyundan da mı istifade edemeyiz?
2: Peygamberimiz duruma müdahale ederek, şu koyunun sütü var mı, sağılır mı dedi.
5: O sürüden geri kalmış dermansız bir koyundur. Memeleri kurudu, süt veremez.
2: Peygamberimiz, onu sağmama müsaade eder misin dedi.
5: Olur, istiyorsanız deneyin ama sütü yok.
2: Peygamberimiz koyunun başına oturdu. Allah'ım şu koyunu bereketlendir, bolca sütlendir diye dua ederek sağmaya başladı.
5: Aa, süt geliyor gerçekten de. Bu nasıl olur? Bu koyun süt vermeyeli aylar oluyor.
2: Etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında koyun süt vermeye başladı. Peygamberimiz büyükçe bir çanak istedi ve onu sütle doldurdu. Bunu Hazreti Ebubekir'e ve Ümmü Mabed'e ikram etti. Sonra kendi içti. Kalanını da ev halkına vermesini tembihleyerek yanından ayrıldı. Ümmü Mabed gördüğü bu mucize karşısında hayretler içindeydi. Akşam eşi geldiğinde bir çırpıda olanları anlattı.
6: Olağanüstü şeyler anlatıyorsun.
5: Evet, vallahi o zat mübarek bir insandı.
6: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
5: Gördüğüm en güzel insandı. Ne kilolu ne zayıftı. Siyah, çok güzel gözleri vardı. Sesi tok ve kararlıydı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Uzaktan bakıldığında da, yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları onu ortalarına almıştı. Hep onu dinliyorlar, bir şey istediğinde hemen buyruğunu yerine getiriyorlardı. Ekşi ve asık suratlı değil, güleçti. Etrafındakilere çok nazik davranıyordu. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
6: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
5: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
6: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
2: Ebu Mabed peygamberimizin arkasından yetişerek Müslüman oldu. Ümmü Mabed ve oğlu da peygamberimiz Medine'ye yerleştikten sonra yanına gidip İslamiyet'e girdiklerini açıkladı. Yesrib'deki Müslümanlar Resulullah'ın Mekke'den çıktığından çoktan haberdar olmuşlardı. Peygamberimizin mağarada saklandığı günler gelişini geciktirince arkadaşları endişelenmeye başlamıştı. Her gün evlerinden çıkıp Mekke'den gelen yola hakim bir tepe üzerinde güneş iyice kavurucu olmaya başlayıncaya kadar bekleşip dağılıyorlardı. Bu arada peygamberimiz de Ümmü Mabed'in çadırından Kuba'ya doğru ilerlemekteydi. Hazreti Ebubekir arkalarından bir atlının yaklaşmakta olduğunu fark etti.
4: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
0: Muhammed! Muhammed!

0: Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım?
1: Peygamberimiz beni cebbar ve kahhar olan Allah korur dedi. Süraka büyük ödülü alacağından emindi. O kadar yaklaşmıştı ki onları yakalaması an meselesiydi. Bu sırada peygamberimiz, "Ya Rabbi, onu atından düşür," diye dua etti.
0: Ayaksı, nasıl gömüldü ayakların kuma? Hadi hadi kalk, kalksana. Neden çıkmıyor bu at kumun içinden? Olacak şey değil. De! De! Kalk diyorum sana, kalk! Az önce Muhammed bir şeyler söyledi. Ondan mı başımıza geldi bu? Kalk artık, kalk! Elimizdeki fırsatı kaçırıyoruz. Muhammed, bu senin işin, anladım. Bırak beni gideyim. Sana zarar vermeyeceğim. Gördüklerime de senden bahsetmeyeceğim. Yeter ki beni bu durumdan kurtar.
1: Peygamberimiz ve arkadaşları durdular. Süraka da onların yanına geldi. Onda bir olağanüstülük olduğuna inanmıştı. Şöyle dedi.
0: Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavminiz sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler. Kabul ederseniz size yanımdaki yol azığımı ve oklarımı vereyim. Eğer bu oklardan birini yolunuzun üstündeki arkadaşıma götürürseniz size dilediğinizi temin eder.
1: Peygamberimiz, senin mallarına ihtiyacım yok ey Süraka. Sen İslam'a girmedikçe senden bir şey kabul etmem. Sen bizi gördüğünü kimseye söyleme, dedi.
0: Emret, ne istersen onu yapacağım.
1: Peygamberimiz, Mekke'ye dön. Kimsenin bize ulaşmasına fırsat verme, dedi. Süraka denileni yaptı. O yolda arama yapmak isteyenlerin hiçbirine müsaade etmedi. Günün başında peygamberimizin canına kasteden Süraka, günün sonunda adeta onun koruyucusu oluvermişti. Peygamberimiz Rebiülevvel ayının 12'sinde Medine'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya ulaştı. Burada Külsüm bin Hidm'in evine misafir oldu. Külsüm bin Hidm güzel ahlakıyla tanınan, kavmi tarafından sevilen bir zattı. Resulullah ve arkadaşları burada bir müddet dinlendiler.
2: Ya Resulallah, gelişiniz bizi nasıl sevindirdi anlatamam. Şeref verdiniz. Yemek hazır, buyurun. Necih, bize yaş hurma da getir. Buyurun, afiyetle yiyin.
1: Getirilen meyve, dalı üzerinde yaş ve kuru hurmaları bulunan taze yapraklı bir hurma salkımıydı. Peygamberimiz bu hurmanın cinsinin ne olduğunu sordu.
2: Burada çok sevilir ya Resulallah. Ümmü Cirzan hurması deriz buna.
1: Peygamberimiz, Ya Rabbi, Ümmü Cirzan'ı bereketlendir diye dua ettikten sonra, Hazretçilerden Esad bin Zürare nerede diye sordu.
2: O Buaz savaşında kabilemizden birini öldürmüştü. Şimdi buraya gelmeye cesareti yok.
1: Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki düşmanlık hala tesirini sürdürüyordu. Artık Müslüman oldukları için aralarında bir çarpışma olmuyordu ama hala birbirlerine karşı tahammülsüzdüler. Mesela iki kabile de bir diğerinin imamlığında namaz kılmayı kabul etmiyordu. Ancak her ikisi de gönül rızasıyla peygamberimizin öğretici olarak gönderdiği Mekkeli birinin imamlığını kabul ediyordu. Bu düşmanlığın çözülmesi gerekiyordu. Resulullah'ı görme isteğiyle yanıp tutuşan ama aralarındaki kan davası yüzünden gündüz gelemeyen Esad bin Zürare, hava karardığında yüzünü bir örtüyle kapatarak Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberimiz onun bu haline şaşırınca şöyle dedi.
3: Ya Resulallah, sen bir yerde bulunursun da ben seni selamlamak için hayatın pahasına nasıl kalkıp gelmem?
1: Geceyi peygamberimizin yanında geçiren Esad bin Zürare sabah olduğunda yine saklanarak evine döndü. Bunun üzerine peygamberimiz Evsli Sa'd bin Hayseme'ye onu himayesine almasını söyledi. Sa'd ve yanındaki Müslümanlar şöyle cevap verdiler.
4: Ey Allah'ın Resulü! Senin birine eman vermen yeterlidir. Hepimiz emanı verdiğin kişiyi himayemize almış oluruz. Ama illaki bunu bizim yapmamızı istersen biz de yaparız.
1: Sa'd peygamberimizin isteğini fark edince Esad'ın evine gitti. Ona tüm Evslilerin eman verdiğini söyleyerek

0: Esad'ı serbestçe Evs topraklarına gelmeye ikna etti. İslam, bu iki kardeş kabile arasındaki kin ve nefreti söndürecek, onları dünyanın en vefakar insanları olarak anılan Ensar haline getirecekti. Kubalı Müslümanlar, Peygamberimizin içinde namaz kılacağı bir mescit yapmak istediler. Bu mescit için Külsum bin Hidm'in hurma kuruttuğu arazi seçildi. Peygamberimizin işareti üzerine Harre mevkiinden taş getirildi. Resulullah kıbleyi belirleyip bir taşı alarak buraya koydu. Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
1: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
0: Peygamberimiz, hayır sen başkasını al diyerek çalışmasını sürdürdü. Bu arada şair Abdullah bin Revaha şiirler söylüyor. Peygamberimiz de onun sözlerinin son kelimelerini tekrarlıyor.
3: Mescitlerin inşasında çalışmaya koyulanlarla, ayakta veya otururken Kur'an okuyanlar ve gecelerini sadece uyuyarak geçirmeyenler felah buldular.
0: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti. Peygamberimiz Medine'de yaşamaya başladıktan sonra her cumartesi burayı ziyaret edecek ve Kuba halkını her zaman hayırla yad edecekti.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir. Amr bin As'ın oğlu Abdullah'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam'la karşılaştım. Bana "Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir." Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi?" dedi. Ben, "Evet ya Resulallah" dedim. "Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır" sözüdür buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.''

0: Red Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim, ben, kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar?

0: cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim. Fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurdu. Bunu duyan bir adam "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır." deyince Resulullah "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir." buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir Es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının" buyurdu.

İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet,

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İnsan ruhunun derinlerinde bir yerde bekler, sabır. Hayatın acımasız anlarında insanı yıkan ve katlanılması güç durumlarda çıkar ortaya. Kimi zaman beklemektir, kimi zaman ertelemek, kimi zaman da katlanmaktır. Ama en önemlisi yeniden ayağa kalkma cesaretidir sabır. Bu erdemi taşımak da ayrıcalıktır. Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan bir şeyler istediler. O da verdikten sonra tekrar istediler. Allah Resulü yanındakilere bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Bu sözler asırlar öncesinden bugüne sabrın sadece bir erdem olmadığını, aynı zamanda insanın en büyük güç kaynağı olduğunu hatırlatır. Sabır, tıpkı toprağın koynunda filizleneceği günü bekleyen bir tohum gibidir. Tohum gibi sabreder, tohum gibi kök salar, filiz verir ve onun gibi günün birinde çiçek açar. İnsan da sabırla bekledikçe ruhunda sessiz bir güç büyütür, kalbini olgunlaştırır, düşüncelerini berraklaştırır. Zorluklar karşısında sabretmek yalnızca acıya katlanmak değildir. Sabır, hayatı olduğu gibi kabul etmek, zamanı ve olayları bilgelikle karşılamaktır. Sabırlı yürek en büyük fırtınalarda dahi yolunu kaybetmez. Sabırlı göz karanlıkta ışığı görebilir. Çünkü sabır bilinçli bir teslimiyettir. Ama bu teslimiyet korkaklık değil, gerçek bir güçtür. Her bekleyiş, her katlanış, her sabırlı adım insanı olgunlaştırır, ona derinlik ve anlam kazandırır. Sabır sadece zamanın değil, insanın kendisiyle olan yolculuğudur. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyen, sessiz ama derin bir yolculuk. Her sabırlı an Allah'ın verdiği dayanma gücüyle daha da güçlenir. Çünkü sabırdan daha hayırlı ve geniş bir ikram insanlara verilmemiştir. Ve unutulmamalıdır ki sabır hayatın ta kendisidir. Ve insan sabırla bekledikçe yalnız zamana değil, kaderine, imtihanına ve Rabbine de güvenmeyi öğreniyoruz. Çünkü sabır hayatın özüdür. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de yerhamüke Allah dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "Vallahi iman etmiş olmaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. "Komşusu şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter." Ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur.

Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. "Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm.

Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve ''Ya Resulallah, beni tanıdın mı?'' dedim. ''Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun.'' dedi. Ravi devamla diyor ki, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükseninceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kâfirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kâfirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ''Ya Resulallah, bana abdesti öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men gashana feleysa minna.
0: Bizi aldatan bizden değildir. Sevgili Peygamberimiz ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz, alışverişte ve ticarette dürüstlük hakkında sarf ettiği bu sözleriyle, alışverişte sıkça başvurulan yanlış yöntemi böyle düzeltiyordu. Zira hangi durum ve şartta olursa olsun ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, alışverişte karşı tarafa yapılacak her türlü hileden kaçınmak, doğru söyleyip dürüst davranmak ticari ahlakın gereğiydi. İslam, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan, alışverişte ve ticari hayatta hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Peygamber Efendimiz bu hususta, sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Allah Resulü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, dosdoğru kimseler ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, alışverişte ve ticarette açık sözlü, şeffaf olmak önemli ahlaki bir ilkedir. Mü'min, alışveriş ve ticaret hayatında dürüstlük, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri hayatına aktarır. Geçimini temin etmek için çabalarken, kulluk şuurundan da uzaklaşmaz. Onlar, ne ticaret, ne de alışverişin, kendilerini Allah'a

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radiyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. "Ben yine hayır tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz," buyurdu. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum," dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım," dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz," dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin," dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet, hepiniz de girin," dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak "Allah aşkına beni affet," diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz," dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur," dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: aleyhi ve sellem, bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine, bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde, önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Şekel bin Hümeydin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
3: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden

Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde böyle şiddetli

sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi? Diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah, çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin. Çoban, koyun benim değil, efendimin, karşılığını verir. Abdullah, koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek? Diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. İyi ama Allah nerede? Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn-i Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı. Enis'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir buyurdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Zikir ve şükür. Allah'ı anmak ve ona minnettar olmak. Muaz bin Cebel'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu ve şöyle buyurdu: "Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı söylemeyi terk etmemeni tavsiye ediyorum. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et." Ebu Musa el-Eş'ari tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali, diriyle ölünün misali gibidir." Amr bin Abese'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o vakitte Allah'ı zikredenlerden olabilirsen ol." Hazreti Ayşe şöyle demiştir: "Hazreti Peygamber Allah'ı sürekli zikrederdi." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah buyuruyor ki, kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım." Ebu Hureyre anlatıyor: "Resulullah cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber, mescitler diye cevap verdi. Peki nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah?" dedim. Peygamber şöyle cevap verdi: "Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber" diyerek. Muire şöyle demiştir: Hazreti Peygamber ayakları şişinceye kadar gece namazı kılardı. Bu durum hakkında ona bir şey söylendiğinde, "Şükreden bir kul olmayayım mı?" derdi. Abdullah bin Şıhir şöyle demiştir: "Allah Resulü'nü namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan dolayı göğsünden değirmen sesi gibi bir hırıltı geliyordu." Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "İnsanlara Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlara Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nankörlük etmiş olur." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Yiyerek şükreden kişi, sabrederek oruç tutan kişi gibidir." Ebu Said el-Hudri'den Hazreti Peygamber'i şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir: "Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse bilsin ki bu Allah'tandır. Bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Mutlu Çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

Allahu an, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor dedi. Ve adamdan,

anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

0: kitabından ezberlediğin ayetlerin hangi diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu.
1: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
0: أغر المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.''

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
4: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi diye sordu ve ardından şöyle buyurdu: İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir.

0: kötü olanın ise kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir. Peygamber Efendimiz iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz" buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: عبد الرحمن بن سمورة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikayet ediyordu. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve

Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, La ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da, La ilahe illallah onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
2: Abdullah bin Semure'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

0: bi'at aleyh.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
0: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.
0: An Zeyd ibn Arqam radıyallahu anh ennehu ra'a kavmen yusallûne minadduha fekal ama laqad alimu enne's-salate fi gayri hâzihi's-sâ'ati afdal inne Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem kal salâtu'l-evvâbîn hine termadul fisal.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti, deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir, güneş yükselince buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: أصابته السماء يا رسول الله، علته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o, "ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: ليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebiya bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bir ihtiyacın var mı?" sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda, "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var," dedi. Resulullah, "İhtiyacın nedir?" diye buyurduğunda da, "İhtiyacım, kıyamet günü bana şefaat etmendir," cevabını verdi. Bunun üzerine Kutlu Nebi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yöneltince, o, "Rabbim," cevabını verdi. Allah Resulü, "İlla, bunu istiyorsan, çok secde yaparak bana yardımcı ol," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki "Aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin" mealindeki ayeti okurdu.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu.
0: An Ummi Selamete radıyallahu anha قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Cabir bin Abdullah. Hicretten 16 yıl önce Medine'de dünyaya gelen Cabir bin Abdullah, Hazreci oğullarının Beni Seleme kabilesinden olup Ebu Abdurrahman ve Ebu Muhammed künyeleriyle de anılır. Babası Uhud gazvesinde ilk şehit düşen sahabi Abdullah bin Amr bin Haram, annesi Resulullah'a biat eden kadın sahabilerden Enise binti Anemedir. Nübüvvetin 13. yılında ikinci Akabe biatına babasıyla birlikte katılan Cabir, burada Resulullah'la bulunmuş ve İslam'la şereflenmiştir. Ayrıca o, biate katılan 70 kişilik heyetin en küçük üyesidir. Cabir bin Abdullah, Resulullah'la birlikte pek çok gazveye katılmıştır. Hudeybiye'de Beyat-ül Rıdvan'da bulunmuş ve Hazreti Peygamber'in orada bulunan 1400 kişiye hitaben, "Bugün sizler yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız." buyurduğunu haber vermiştir. Hayatının son yıllarında bu olaydan söz ederken, "Eğer gözlerimi kaybetmemiş olsaydım, altında biat ettikleri ağacı gösterirdim." demiştir.

0: Cabir bin Abdullah, Resulullah'ın özel iltifat ve ilgisine mazhar olan sahabilerden biridir. Hazreti Peygamber bir defasında onu devesinin arkasına bindirmiş, hastalandığı zaman ziyaretine gitmiş, babasının Uhud gazvesindeki şehadeti dolayısıyla üzüldüğünü görünce, onun Allah Teala'nın iltifatına nail olduğunu haber vererek kendisini teselli etmiştir. Cabir'in Hazreti Peygamber'e olan yakınlığını gösteren rivayetler önemli bir yekün tutar. Bu rivayetlerden birkaç tanesi şöyledir. Babası Abdullah, Uhud Savaşı'nda şehit düştüğünde arkasında 9 yetim kız çocuğu ve bir miktarda borç bırakmıştı. Bir tarafta yetim kız kardeşler, diğer tarafta babasının borcu Cabir'i sıkıntıya sokmuştu. Cabir, Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için tacirlerle konuşmasını istedi. Fakat Resulullah kendileriyle konuştuğu halde Yahudi alacaklılar ikna olmadılar. Zira mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine geldi. Bir yandan bahçede dolaşırken, bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Hasat zamanı Hazreti Peygamber, Cabir bin Abdullah'a hurmalarını toplayıp sınıflamasını söyledi. Sonra bereketlenmesi için hurma yığınının yanına geldi ve oraya oturdu. Resulullah'ın bereket duasıyla Cabir bütün borçlarını ödediği halde hala hurmaları sanki eldeymemiş gibi durmaktaydı. Zat-ül-Rika gazvesinden dönerken Hazreti Peygamber maddi sıkıntı içinde olan Cabir'den devesini kendisine satmasını istedi. İslam tarihinde Leyletül-Bayir, deve gecesi olarak da anılan bu hadisede Efendimiz uzun bir pazarlıktan sonra ve Medine'ye ulaşınca teslim almak şartıyla deveyi satın aldı. Gazve dönüşü Cabir deveyi kendisine getirince Resulullah ona olan borcunu ödedi, sonra da deveyi Cabir'e hediye etti. Yine bu gazve dönüşünde zayıf ve yorgun devesi Cabir bin Abdullah'ı kafileden biraz geri bırakmıştı. Durumu fark eden Resulullah Cabir'in yanına gitti. Ona yardım etti ve devesini yola koydu. Yolculuğun kalan kısmını beraber sürdürdüler. Sohbet sırasında Resulullah bir ara sözü evliliğe getirdi ve henüz gençlik çağında olan bu sahabiye sordu. "Evlendin mi Cabir?" "Evet ey Allah'ın Resulü" diye cevapladı Cabir. Bunun üzerine Allah Resulü, "Doğru yapmışsın. Artık sen Medine'ye varıyorsun. Akıllı davran. Eşine karşı görevlerini ihmal etme" buyurdu. Medine'ye geldiklerinde ise ona maddi yardımda bulundu. Cabir bin Abdullah Resulullah'tan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Zübeyir bin Avvam ve diğer sahabilerden pek çok hadis rivayet etmiştir. Muksirun olarak da bilinen ve binden fazla hadis nakleden 6 sahabiden biri olan Cabir'in 1540 rivayeti hadis külliyatında yerini almıştır. Hazreti Peygamber zamanında hadislerin sahifeler halinde bazı sahabiler tarafından yazıldığı bilinen bir husustur. Sahifesi olduğu belirtilen sahabilerden biri de Cabir bin Abdullah'dır. Cabir bin Abdullah, Hicri 78, miladi 697 yılında Medine'de vefat etmiştir. Akabe biatında bulunanların en genci olan Cabir, aynı zamanda bu biata katılıp en son vefat eden sahabidir. Allah ondan razı olsun.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
2: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.''

0: yani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.''

0: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
3: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara 'Yarattığınız şeylere can verin bakalım' denilecektir."
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
2: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة.
3: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
2: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
3: جابر'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه.
6: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere ona esenlik tanıyın, Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti, ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur: Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan, borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu-alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu, ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü, borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek, sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek,

0: girecektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
4: برادان رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطمين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
1: براء بن عازب radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde bu adamın kendini azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
3: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.

0: وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أم سلمة'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim, Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun eselullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
1: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
2: أبو عبيدين kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: فضالة بن عبيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

Her tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

0: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam, biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته.
2: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
1: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت
2: ثابتًا radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أميه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
2: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de yerhamüke Allah dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة.
2: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.
0: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر.
1: لقيط بن عامر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir: babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Men ra'a munkaran fastata'a an yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman.
4: Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince Allah Resulü, çalışır ve kazandığından hem yer hem sadaka verir buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler, İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler, İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz, kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiyeyle yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf, nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak, iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin, çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا.
3: سعد بن أبي وقاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım sağda şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi: ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor. Biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler: ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
3: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "Utanmazsan istediğini yap" sözüdür.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.

0: Enes bin Malik'in anlattığına göre, dayısı Haram bin Milhan, Bir-i Maune Savaşı'nda yaralandığı zaman, bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, "Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.